0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğru kaybolursun bayamın, ay ışığı der durursun bayamın.

zaman güneş doğar kaybolursun. Ay aman, ay ışığı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

her içimde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde.

Sigara içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, sigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyarı, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyarı, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttık kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tele asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor Dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç kifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit.

yanı yüze vuranda, mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namlu'da namusun fişengi, isyanda yürek, Karadüş'te bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, ruh keder, gövende, temir ağda.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: 9.58'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre zarfında bizlere WhatsApp'tan 0177-977-2772 üstünden sesinizi yollayabileceksiniz. Mesajınızı yollayabileceksiniz. Sıcak başımıza geçti diyenler, hepiniz toplanın, biz buradayız. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kansas Kasimson sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter der 0177-977-2772 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasimson.
0: Sevgili Kerim, nasıl sıcaklar, an iyi mi?
1: Şu an iyi değil, yok.
0: Hani diyordun ya, bu ne soğuk ya abi, bu ne soğuk, ne oldu? Ha, ne oldu o günlere? Az kaldı, yine geriye gelecek diyorsun değil mi?
1: İnşallah gelmez, ne diyeyim.
0: Ha? Nasıl? Sen seviyorsun o zaman bu havayı.
1: Aslında bir yönden de güzel yani, kıştan daha güzel.
0: Kıştan daha mı güzel? Ben kışı daha çok seviyorum gerçekten. Bu bunaltıcı bir hava. Şimdi Kerim, şöyle yapalım, istersen ilk açılış şarkımızı yapalım. Onun ardından biz burada olacağız. Günaydın mesajlarınızı bekliyoruz. Biz uyandık diyenler, hepinizi bekliyoruz. Trafikte olanlar, Allah sabır versin efendim. Hepinize Allah sabır versin. Şarkıdan sonra Kerim ve Kazım, kısa kısa haberler, sohbet ve yine güzel konser biletleriyle sizlerle birlikte olacağız.
1: Eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Yeniden Radyo burası. Kerim ve Kazım sizlerle birlikte. Radyolarını yeni açmış olan, yolda, trafikte, iş yerinde, evinde, kahvaltı sofrasında her kim bizi izliyor, dinliyorsa günaydın efendim. Çok sıcak bir havadayız. Ventilatörlerimiz fırıl fırıl çalışırken bile ter içindeyiz. Allah dışarıda çalışan kardeşlerimize sabır versin. Birazdan daha da ısınacak Hamburg'un havası. Şimdi bazıları diyor ki ya ne olacak o şey? Ama hakikaten nem oranı yükseldikçe insanları çalışırken performans düşüklüğüne sebep oluyor. Kerim, dün bir internet gazetesinde okumuştum. Fransa'da 20'ye yakın insan hayatını kaybetmiş hava sıcaklarından dolayı. Yani o kadar sıcakmış Fransa.
1: Tabii ki.
0: Şimdi
1: tabii
0: şöyle ki. İstersen bir bakalım bugün, yarın ve hafta sonu Hamburg'da havamız nasıl olacak diye. Sevgili dinleyenler, yani bugün 40 derece hissedeceğiz. Pardon, bugün diyorum. Yani bugün hissedeceğimiz 33 dereceleri hissedeceğiz de. Ama yağış yok. Yarın yine yağış yok. Ama 40 derece hissedeceğiz. 36 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Hemen böyle herkesin beklediği, aman ha işte cumartesi pazar gelsin diyenler, cumartesi günü 37 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak Hamburg'da. Fakat siz 41 dereceye kadar hissedeceğiniz bir... Ben artık yani dışarıya çıkmıyorum ki. Cumartesi günü dışarıya çıkmak bana yasak. Çünkü özellikle yaşlılar ve tansiyon hastaları için çok tehlikeli bir hava. Pazar günü nasıl olacak diyenler var ise, pazar günü tamamen Hamburg'un havası çıldıracak resmen. 38 derece, ama siz dışarı çıktığınızda ne 38'i Kazım, yanlış söylüyorsun, dışarısı 42 derece hissediyorum diyeceksiniz.
1: Live geht's weiter jetzt hier auf Didi Radio bei Merava Hamburg für euch. Und eins kann ich sagen, das Wetter hat es auf sich und wird es in den nächsten Tagen auch auf sich haben. Mit rund 30 Grad und gefühlten 33 Grad wird es heute warm voran weitergehen für euch. Morgen werden wir ganze 36 Grad haben und das werden gefühlte 40 Grad. Also bedeutet an alle da draußen, die natürlich draußen arbeiten, schön mit der Sonnencreme eincremen und dementsprechend kleiden. Als wenn das nicht reichen würde, erreichen wir am Samstag ganze 37 Grad, also gefühlte 41. Darauf folgen dann am Sonntag 38 Grad, gefühlte 42 Grad, also bedeutet, es wird extrem heiß und 42 Grad gefühlt, das ist eine Temperatur, da hat man glaube ich auch nicht unbedingt Lust rauszugehen, Picknick und so weiter könnte man machen, aber ich glaube bei 42 Grad ist die Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich auch so hoch, dass man da keinen Bock drauf hat, wahrscheinlich irgendwas zu machen. Fakt ist, es ist wirklich sehr heiß. Danach, Gott sei Dank, kühlt es wiederum ab, aber auch nicht so doll. Da reden wir wieder von Temperaturen von 26 bis 28 Grad. Also es geht danach weiter. Wichtig, wie gesagt, am Wochenende bitte aufpassen. Da haben wir am Samstag 41, am Sonntag 42 und morgen haben wir 40 Grad.
0: Şimdi Kerim, bu sıcak havalarda dışarıda çalışanlara belli bir dereceden sonra galiba izin vermek zorundalar diye biliyorum. Çünkü dayanılacak gibi değil. Sağlık açısından da çok tehlikeli bir hava olacak. Şimdi Murat Cömert Moin Moin demiş, teşekkür ederiz. Hasan Bülent Su, günaydın efendim, saygılar. Tülay, günaydınlar, bol güneşli bir gün diliyorum diyor. Tabii iş icabı güneşi çok sevenler var. Terzi İbrahim abimiz günaydın demiş. Serin gününüz olsun diyor. Peki Ziya abicim çok teşekkür ederim, günaydın dilerim. Temel abimiz günaydın demiş. Esat abimiz yaşlılar diye yazıyor. Tabii tatil yerinde olduğu zaman başka bir şey. Alanya'da oturmuş böyle otelde, tamam mı, almış işte limonatasını, yanında arada sırada plajda denize giriyor çıkıyor. O öyle havayı hepimiz isteriz. Şenol da hava mis gibi demiş. Vallahi bilmiyorum Şenol. Ben çok sıcaklarla aram iyi olmadığı için bilemeyeceğim. Hicran Türker Facebook'tan günaydın, yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Ali kardeşimiz, bizden de sizlere güzel bir hayırlı işler, günaydınları gönderelim. Hava çok sıcak olacak. Emre Altuğ da Sıcak isimli şarkısıyla şimdi kulaklarınızda olacak. Sosyal medya hesaplarından bizi takip ediyorsanız oradan da görüntülü bir şekilde yayını ulaştırıyoruz. Ama Hamburg'daysanız FM 96 TIDE Radyo'dayız efendim.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Titel Radio bei Merdeva Hamburg und wir machen jetzt weiter mit der nächsten Musikpause. Kommen wir nachher wieder für euch zurück. Vielen lieben Dank für die WhatsApp-Nachrichten sowie natürlich auch die Nachrichten auf unseren Social-Media-Plattformen. Die sind wirklich sehr wertvoll für uns. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.
0: Peki, Kemal abimiz sana da bir günaydın.

0: Bu gece daha da sıcak olacak diyor. Bakalım çaresini buluruz diyoruz efendim. Ben sıcaklarla çok mutluyum demiş Aysel. Teşekkür ederiz, ne güzel. Sevgili Kerim, burada Özgür'ün yazdığını görüyorsun değil mi? Şu anda bizi FM96'dan dinleyenler şöyle bir mesaj atabilir miyiz? FM96'da Hamburg'da sizi dinliyoruz ya da Dijital Radyo, TİDE Radyo'da sizi dinliyoruz diye bir yazıp gönderirseniz çok seviniriz. Nihat Başkan, günaydın. Evet, koruyucu. Bu haberi vermemiz lazım Kerim. Geçtiğimiz gün gördüm ben bu haberi. Koruyucu aile bilgilendirme semineri olacak. Hamburg'da ne gün mü olacak? Bugün akşam mı olacak? Saatler 19'u gösterdiğinde Hamburg'da Galatasaray Derneği'nde bir çocuğun hayatına dokunun, geleceğini birlikte şekillendirelim diye güzel bir bilgilendirme toplantısı olacak. Sümeyye Betül orada olacak. Aile danışmanı ve pedagog. Gitmek isteyenler Hohensteinstrasse 157 numarada Hamburg'da bir çocuğun hayatına gerçekten dokunmak isterseniz bu akşam Galatasaray Hamburg Derneği'ndeki bu etkinliğe katılmanızı tavsiye ederiz.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf TIDE Radio bei Merve Hamburg. Vielen lieben Dank für eure Nachrichten. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass es irgendwie im auf der Frequenz irgendwie eine Störung geben soll. Schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr über 96,0, also über unsere Frequenz hört, ganz wichtig, nicht über DAB Plus, sondern über die Frequenz, wie ich höre. Das haben meistens eigentlich nur, wenn dann bei alten Autos, die neuen Autos machen, das ja automatisch immer direkt auf DAB Plus, sobald man auf Radio klickt. Also wenn ihr uns, wie ich, über die Frequenz 96,0 hört, schreibt uns doch gerne mal kurz über unsere WhatsApp-Nummer 0177 977 2772.
0: Evet, FM 96 mesajları gelmeye başlamış. Oradan bizi dinliyorlar. Tamam, bir sıkıntı yok. Özgür'ün radyosunda bir sıkıntı varmış. Bizi de heyecanlandırdı sabah sabah. Ne oluyoruz dedim. Biz yayındayız normal bir şekilde. Arabadayım, yoldayım, radyodan dinliyorum sizi demiş Kemal abimiz. Teşekkür ederiz. Hasan Karademir abimiz, Galatasaraylı, güzel Galatasaraylı abimiz. Her şey yolunda, merak etme demiş. Yolundaysa bizden de okey. Trafikte, otobanlarda biz dinleyen şoför kardeşlerim. İşiniz gücünüz yolunuz açık olsun. Kerim, şöyle yapalım mı? Bir halay çektirelim mi Hamburg'a? Videoları bekliyorum. Arabada böyle kenarıya çekin arabayı, bir 10 saniyelik 20 saniyelik videolar atın bakalım. Neredesiniz? Nasıl ortamlarda dinleniyoruz? Bunu da görmek istiyoruz. Önce güzel bu hareketli şarkıyı, türküyü dinletelim. Onun ardından sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Esat abimiz tatil yerinde bizi dinlerken diyor ki Erhan Kavaklı'nın şarkısını arkadaşımla birlikte bekliyoruz diyor. Fazla bekletmeyelim. Ne dersin Kerim? Hı?
1: Gerne lieber Kasim. Ihr habt jetzt die Chance, uns einmal ein paar Videos zuzuschicken, wo ihr uns dann überall zuhört. Also gerne einfach unter 0177 977 2772 schreiben. Wir haben jetzt auch schon zahlreiche Nachrichten bekommen, dass Leute über die Frequenz gerade zuhören und dass es da keine Probleme gibt. Dann wissen wir Bescheid. Vielen lieben Dank. Und jetzt erwarten wir von euch zur Musikpause passend natürlich eure Videos, wo ihr uns zuhört, was ihr dabei macht. Wenn ihr am Autofahren seid, bitte keine Videos machen, auch keine Fotos schießen. Alles gut, dann verzichten wir drauf. Aber alle anderen, die Möglichkeit haben, würden wir uns über eure Videos unter 0177 977 2772 freuen.
2: Kardeş, bur-

0: bakalım. Çalışanlar kolay gelsin. FM 96'dan yayın yapan Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Mehmet Topçu demiş ki günaydın, bizim hayatımız çöp bidonundan çöp bidonuna geçiyor. Kolay gelsin, seviliyorsunuz demiş. Eyvallah, siz de seviliyorsunuz. Hamburg sizin sayenizde pırıl pırıl bir şekilde yaşıyor. İbrahim'den bir video gelmiş. Hemen bakalım. Ahmet abimiz bu sıcakta fırının karşısında pişiyoruz 310 derece demiş. Erir insan 310 dereceye de. Kolay gelsin, Allah kolaylık versin efendim. Bekir Günyer abimize bir sarı kart gösterir misin Kerim? Ona bir sarı kart, bugün 20 geçe yayın açtı. Bu kadar geç yayın açmasını kabul etmiyorum. Onun dışında fotoğraflardan gelenler. Evet, yolda trafik açık. Kerim, ilk defa trafik açık bir şekilde fotoğraf geldi bana. Görüyor musun fotoğrafı?
1: Sadece orada açık diye sanki her taraf açık.
0: Değil mi? Dün 1 saat 15 dakikada 21 dakikalık yolu gittim. Doktora gitmem gerekiyordu. Zaten yayınımızda banta çevirdik biliyorsun. Doktor bile gördü. Doktorun yardımcısı bana dedi ki nasılsınız? Stresliyim, belli olmuyor mu dedim. Yani öyle bir sert söylemişim ki o anda. Abi bu Hamburg'da hakikaten araç kullanan kardeşler yani cidden çok büyük sorun ya. Böyle bir şey görmedim yani. Acayip bir şekilde trafik, hani 300-500 metrede bir işaretin olması, aklım buna ermiyor benim. Diyeceksin ki abi senin aklın ermesin, boş ver, karışma, ama yani abi burada araçlarla bir yerden bir yere gitmek zorunluluğu olan çalışan insanlar nasıl baş ediyorlar bu stresle? Cidden bilmiyorum ya. Cidden bilmiyorum.
1: Live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Viele natürlich Videos jetzt auch schon bekommen. Lieben Dank. Natürlich ganz wichtig, ich hatte das auch kurz vor der Musikpause gesagt, bitte keine Bilder während des Autofahrens, aber anscheinend wurde das dennoch hier und da gemacht. Lieben Dank wirklich, dass ihr uns alle, dass ihr uns allen schreibt, auch vor allem diese Videos schickt, viele Bilder schickt. Ja, das ist wirklich sehr schön und motiviert uns auch, mit euch gemeinsam dann in den Tag zu starten.
0: Sevgili Kerim, şimdi hani havalar çok sıcak, biz daha da sıcak yapardık bu Hamburg'u da. İşte bizim çocuklar bizim moralimizi bozdu. Yoksa biz bu Hamburg'u böyle daha da bir 10 derece daha ısıtırdık. Bugün akşam Almanya'nın maçı var efendim, saat 22'de. Yarın sabaha karşı Türkiye'mizin maçı var Amerika ile. Son maçımız zaten, ondan sonra goodbye diyeceğiz. Gideceğiz evimize. Çocuklar saçlarını boyamışlardı zaten, tıraşlarını dolmuşlardı. Tatile devam edecekler. Ama biz toplum olarak, yani belki karşı çıkabilirsiniz, hayır öyle değil dersiniz, biz çok çabuk kaptırıyoruz kendimizi. Bir de her şeyin içine siyaseti sokmaya başladıktan sonra başarı gelince belli bir siyasi grup başarıyı kendi üstüne alıyor. Başarı gelmedi mi öbür taraf işte sizin yüzünüzden oldu falan. Biz bazen çok abartıyormuşuz gibi geliyor, özellikle spor alanında. Mesela Türkiye'nin 24 yıl sonra katıldığı bu dünya şampiyonasında bir tur üste çıkabilsek gerçekten mutlu olurdum. Olmadı. Canımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun. Bir şekilde bir gün elbet mutlaka
1: şey yapar, Adalet Bakanlığı şey yapar, onu ya çözer.
0: Bak beni yok, siyasete sokma çocuk. Beni siyasete sokma.
1: Yok, ben siyasete sokmuyorum. Sadece ben diyorum ki Adalet Bakanı çözer bu işi. Adalet Bakanı çağırdı ya.
0: Neyi çağırdı?
1: Şey yaptı ya, bizim Türkiye takımın başkanı dedi ya.
0: Federasyon ya, o ya bırak şey o yaptı. Federasyon abi, bak federasyon başkanına şimdi Trabzonlu kardeşlerimiz belki kızabilir ama hakemi soyunma odasına kilitleyen bir adamı aldık biz federasyon başkanı yaptık. Olmaz. Olmaz. Futbolu futboldan gelenler yönetecek. Basketbolu basketboldan gelenler. Herkes işinin erbabına vermek zorundayız. Düşünsen aşağıdan bir kasabı şey getiriyoruz. Aşağıdaki bizim kasabı getiriyoruz. Gel konuş kardeşim diyoruz. Mikrofon senin. Beni de aşağıya kasaba veriyorsun. Ben parmaklarımı keserim. Anlamıyorum ki o işi. İşi bilen adam yaparsa başarılı olursun.
1: Bilmiyorsa olmaz. Sorun yok. Diyorum ki ben de işte sana.
0: Beni kışkırtma.
1: Adalet Bakanı çözer.
0: Beni kışkırtıyorsun.
1: Onun çok kafana takma.
0: Ben ne takacağım kafama?
1: Hayır yani.
0: Ben saç bile takmıyorum kafama. Kel kaldım.
1: Almanya'da yapmıyor mu? Misal Almanya'yı kaybedince direkt Bundeskanzler bizim başbakan ortaya çıkar der ki ay niye ya bu böyle mi olur falan.
0: Hakikaten.
1: Yo,
0: gider, neden gider. Almanya'da olmuyor hatta, Kerim?
1: Bilmiyorum.
0: Ya bizde
1: yok,
0: oluyor değil mi?
1: Biz, yok. Biz ya, çabuk ne kadar güzel yani ne kadar güzel futbola.
0: Sen iğneliyorsun bak iğneleme beni. Yani beni iğneleme. Tamam mı?
1: Yani buradan gücümüz belli olmuyor mu ülkecek?
0: Çok
1: yani.
0: Biliyorsan kendin
1: şimdi
0: yap kardeşim.
1: Şeyden git. Hayır milli takımın şeyinden ki tanıtımdan başladık.
0: Evet.
1: Şimdi Adalet Bakanı'yı da bitirdik. Belki Cumhurbaşkanı bile girer bu işe bakarsın.
0: Abi sen reisi ne zannediyorsun? Girmez öyle toplar o. İyi bir futbolcu çünkü. Şimdi yo, Demir Tunç ne demiş? Demir Tunç günaydın demiş. Filenin sultan ne demiş? İzleyin sultanları derdiniz, üzüntünüz kalmasın. Yine 4'te 4 yaptı. Vallahi helal olsun kadınlarımıza. Abi ben diyorum bak her şeyi kadınların eline bırakın. Erkekler çok mutlu olursunuz. Bak kızlarımız nasıl gittiler voleybolda. Önüne geleni yeniyorlar abi. Dünya şampiyonu oluyorlar. İşte Avrupa'da sesimizi duyuruyorlar. Futbolda bizim çocuklar saçlarını tarıyorlar, çıkıyorlar. Jölesi bile bozulmadan maçı bitiriyor. Daha gol atamadık. İnşallah bu gece atacağız bir gol. Başka şansımız yok yani. Moralimiz bozuldu. Vatan sağ olsun demiş. Vatan sağ olsun demiş. Esat abi teşekkür ederiz. Şarkı arasına gideceğiz. Şarkının dönüşünde başka bir şey yapalım. Herkes lütfen bildiği işi yapsın diyor Ali Kaya. Sen lahmacun yap. Bu arada Bekir Günyer geçen gün bizde şey kazanmıştı değil mi? Lahmacun ve dondurma kazanmıştı. Gidebilirsiniz efendim ama önümüzdeki hafta mutlaka gitmeniz gerekiyor. Yoksa onu başka bir kişiye hediye edebiliriz. Kerim bugün verelim mi yine bir dinleyicimize güzel bir dondurma? İki kişilik.
1: Olur neden olmasın?
0: He?
1: Olur.
0: Erkan olur, abim demesin olmaz. Sana niye veriyorsunuz kardeşim falan. Demez ya Erkan iyi birisi. Sıcak hava ya. Vallahi. Bambek'e dondurma yemeye giderim kardeşim ya da Bambek çevresinde olan varsa Leontes kafeye gönderelim iki kişilik bu havada güzel dondurma yesinler. Cidden serinleyelim abi.
1: Bence de güzel bir fikir.
0: Evet.
1: Ja Kazım, dann geht es jetzt weiter mit der Nachrichten. Heute spielt ja um 22 Uhr spielt heute Deutschland. Und da werden wir natürlich alle zusehen. Um 4 Uhr da dann spielt die Türkei ihr Fußballspiel gegen die USA. Natürlich ist das eigentlich nur ein Spiel, du musst es spielen, weil sonst kannst du das Ganze nicht verlassen. Also am Ende haben wir schon verloren. Also es kann nichts mehr verbessert werden. Aber es ist halt einfach noch ein Spiel da. Und ja, auf jeden Fall bin ich da mal gespannt, ob wir da vielleicht ein Tor schießen. Ich werde auf jeden Fall nicht zuschauen. Ich habe da kein Interesse dran, um 4 Uhr aufzustehen und wieder zu sehen, wie unsere Fußball oder wie unser Fußballteam noch am Schlafen ist. Zumindest kann ich das zumindest nur so vielleicht rechtfertigen. Aber ich finde das auch, dass ich sehr, sehr, sehr, sehr lustig, denn die Menschen in der Türkei sind jetzt natürlich aufgeregt. Sind irgendwo in Anführungsstrichen haben ihre Gedanken und sagen, warum hat die Türkei so viel Geld ausgegeben für ihre Spieler? Ich meine, die Spieler haben ja auch alle Willen bekommen. Also sobald die WM hieß, die Türkei ist dafür qualifiziert, haben alle Spieler Geschenke, Willen bekommen. So, dann ist man gemeinsam in die Türkei gereist und hat kein Tor geschossen, kein Match gewonnen und 0-0. Also wie ich, das war ja, ist ja für die Türkei eine Klatsche des Todes gewesen. Ich sah beide Spiele in dem Fall. Und jetzt sagen dann die Türken natürlich, ja, da muss da ja jetzt irgendwer gefragt werden, jetzt muss da irgendwer muss darunter jetzt leiden. Also wenn schon muss der Teamcoach raus, der Headcoach muss da raus. Oder halt die das verantworten, müssen ja jetzt im Endeffekt eigentlich zurücktreten. Nee, tun sie nicht. Im Gegensatz dazu rufen sie dann einen Minister an. Und das ist dann die Lösung, dass man dann einfach die türkische Regierung anruft und sagt, löst das mal, weil das ist nicht meine Schuld und das ist alles in Ordnung und natürlich und gar kein Problem. Und ja, Löst das mal bitte. Also, ich kann einfach nur dazu sagen, also wirklich, dass man die Politik so stark einmischt, ist wirklich sehr traurig. Und dass man einfach den Justizminister, stellt euch mal vor, Deutschland verliert ein Fußballspiel. Unser Justizminister stellt sich dahin und sagt, ja, das ist alles in Ordnung. Der Headcoach darf bleiben, alles in Ordnung. Also wirklich, ich kann da nichts weiter sagen als, oder ich kann da nichts weiter machen, als meinen Kopf zu schütteln. Aber so ist das. Jetzt,
0: lass
1: das Thema bitte reden.
0: Şimdi Erkan abin hakikaten bizi dinliyormuş, yolda dinliyorum sizi diyor. İki kişi daha gönderin diyor, tamam mı? Gelsinler diyor, hava sıcak zaten diyor. Bu arada da Demir Tunç kardeşimiz de yazmış ki abi diyor dışarıda çalışıyoruz diyor. Bize verin diyor. Tamam Demir Tunç. Hemen Kerim adresi yazıyorsun, Pambeke Leontes kafeye gidiyorlar. Abi coştum, itiraz istemiyorum. Hem pizza yesinler hem dondurma yesinler bugün. Bugün öyle abi. Bugün coştum. Hava sıcak. Tamam. Yaptık ya, Kazım, mı? Dann, okay. Gönder adresi.
1: Das kriegen wir hin. Okay, Kazım. Dann lass doch bitte eine nächste Musikpause machen.
0: Eine.
1: Ich mach das Fußballthema etwas sauer. Lass es einfach hier beenden. Es ist, wie es ist. Ich gucke heute auf jeden Fall dem Deutschlandspiel zu. Ich freue mich auch auf das Deutschlandspiel und drücke Deutschland natürlich die Daumen, dass wir das Spiel gewinnen. Jetzt eine ganz kurze Musikpause.

0: Bir de radyo burası. Kerim ve Kazım bu sıcak havada sizlerle birlikte. Dışarıda çalışanlar kolay gelsin. Biz üvey evlat mıyız? Biz de dışarıda çalışıyoruz. Ahmet'le birlikte demiş Erdoğan Çınar. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederiz. North Sea'den selamlar demişler. Teşekkür ederiz. İyi tatiller dileriz. Şimdi sevgili Kerim, tatil demişken havalar sıcak olduğunda biliyorsun havuzlar, plaj kenarları, göl kenarları full dolar yani. Almanya'nın Halle kentinde hepiniz sosyal medya hesaplarında, haberlerde görmüşsünüzdür. Almanca yeterliliğine yönelik giriş uygulaması tartışma yaratmış. Hatta Sol Parti de demiş ki kardeşim bu sizin yaptığınız iş mi? Bu bir ayrımcılıktır demiş. Fakat plajlarda ve bu havuzlardaki can kurtaranlar da uygulamaya destek vermiştir. Bunun sebebi ise... Şimdi bir havuza gidiyorsun. Bak yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Yani gerçekten üslubuyla toplumun kurallarına uyarak havuza giden, denize giden insanlara hiçbir lafımız yok. Ama bazı gençler, bazı erkekler, erkek de demiyorum ben onlara. Yan tarafındaki kadınları öyle bir rahatsız ediyorlar ki. Hani ben de bu insanları ister Alman olsun ister Türk olsun benim bulunduğum yere girmesini istemiyorum. Ben kimseyi rahatsız etmiyorsam... Kimse de beni, ailemi, arkadaşlarımı, dostlarımı rahatsız edemez. Sen plaja gelip de orada anlıyorsunuz benim ne demek istediğimi değil mi Kerim? Yani bu tür insanları hakikaten oradaki can kurtaranlar sorgusuz sualsiz dışarıya atsınlar abi. Havuza gidiyorsan ben rahat rahat serinlemek için gidiyorum. Birisinin beni gözleriyle rahatsız etmesini istemiyorum. Bu benim düşüncem. Siz katılır mısınız buna? Ha dil yeterliliği sanki Almanlardan Alman uyruklu kişiler rahatsız etmiyor mu? Onlardan da onu da atacaksın dışarıya. Toplumun huzurunu bozanı ayıklayacaksın. Çünkü kamuya açık bir yerde kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok. Ama bazen görüyoruz hepiniz görüyorsunuz özellikle kadınlarımızın son dönemde çok büyük şikayetleri var. Bir havuza gitsin bir plaj yerine gitsin ya da bir göl kenarına rahatça oturup suya girip çıkıp şöyle güneşlenmek istiyor fakat yan taraftan öyle bön bön bakan neyse orayı ben artık söylemeyeyim siz anladınız zaten ne demek istediğimi lütfen bu tür kişilere özellikle erkekler siz tepkinizi koyun çünkü bunlar sizleri de kötülüyor.
1: Eine neue Einlassregelung im Heidebad in Halle hat Kontroversen ausgelöst. Der Betreiber des Bades, Matthias Nobel, erklärte, dass Besucher mit unzureichenden Deutschkenntnissen künftig überprüft würden, um sicherzustellen, dass die Pool- und Strandregeln verstehen. Nobel gab an, dass er zwar viel Kritik an der Regelung erfahren habe, aber auch Zustimmung von Befürwortern der Entscheidung erhalten habe. Nobel erklärte, man behalte sich das Recht vor, vor dem Betreten der Einrichtung zu prüfen, ob Besucher die Hausordnung ausreichend kennen. Obwohl Nobel argumentierte, der Hauptzweck dieser Maßnahme sei die Gewährleistung der Sicherheit, hat die Entscheidung in der Stadt eine politische Debatte ausgelöst. Der hallische Stadtrat Hendrik Lange forderte die Überprüfung und Rücknahme der neuen Maßnahmen. Lange argumentierte, dass der Schritt der Heidebadverwaltung keine Sicherheitsmaßnahme, sondern ein klares Beispiel für Diskriminierung sei. Ja, was soll man dazu sagen? Der Ortsverband Halle der Linkspartei gab ebenfalls eine Erklärung ab, in der er die Sicherheitszweifel im Schwimmbad ernst nahm. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass dies in keiner Weise den generellen Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen rechtfertigte. Ja, Kasim, was soll man dazu sagen? Es gibt natürlich hier und da ein richtig und falsch. Ein Falsch gibt es da, finde ich, jetzt nicht unbedingt komplett. Denn die Maßnahmen, die, oder ich sag mal, die Hausregeln, das sind ja Regeln, an die sich jeder halten muss. Wenn diese Regeln nicht verstanden werden, ja, dann tut's mir leid. Auch ich dann auch, ich sag mal, als Deutsch-Türke sage dann auch, ja, dann kannst du halt nicht eintreten. Weil dann verstehst du das ja auch nicht und dann willst du auch Sachen machen, die vielleicht halt nicht erlaubt sind. Und vor allem in dem Zuge auch, was halt so einige Menschen da draußen machen, mit den Blicken auf irgendwelche Frauen werfen, sehr störende Blicke. All diese Sachen sind ja in den letzten Zeiten passiert. Ne? Also es gibt ja diese Vorfälle und deswegen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, könnt ihr jetzt uns natürlich auch selber schreiben unter 0177 977 2772 und gerne eure Meinung dazu äußern. Aber am Ende finde ich, sagt man ja nicht, dürfen nur Deutsche rein, sondern man sagt halt, wer der deutschen Sprache ist, mächtig ist, der darf auch ganz normal rein. Wenn du die Hausordnung verstehst, dann alles gut. Aber wenn du dabei der deutschen Sprache nicht mächtig bist, was jetzt oder so schon eine Frage für sich selbst ist, denn wir leben eigentlich in Deutschland und dann muss man auch die deutsche Sprache in Anführungsstrichen mächtig sein, dann sollte man im Endeffekt halt auch nicht rein können. Das finde ich jetzt nicht unbedingt ein Vorwurf. Ich meine, ist genauso wie jetzt in anderen Ländern, wenn man die Sprache da nicht versteht, dann hat man auch die Chance, das auf Englisch zu nehmen. Wahrscheinlich gibt's die Hausordnung wahrscheinlich sogar auch noch auf Englisch. Aber wenn man das auch nicht versteht, ja, dann tut's mir auch leid, dann kann ich halt dich auch nicht reinlassen, denn dann kannst du die Hausordnung ja gar nicht verstehen.
0: Peki, Kerim haklı demiş, Şenol'dan gelmiş, teşekkür ederiz. Yüksel demiş ki, hemen ben şöyle bir bakıyorum, gençler diyor kurallara uymayan, bence de diyor kurallara uymayanları atıyorlar diye duydum havuzdan diyor. Atsınlar zaten, yani toplumun huzurunu bozan kim varsa dışarı çıkarsınlar. Yani şimdi mesela Canan da insanları dışlamayı doğru bulmuyorum diyor. Efendim zaten biz, bakın yanlış anlaşılma olmasın, Almanca bilip de o hareketi, o terbiyesizliği, o ahlaksızlığı yapanı da atsınlar. Onlar yabancıların üstüne yapmaya çalışıyorlar bu olayı, ama zaten sol parti de tepkisini hemen vermiş. Yani bir ayrımcılık yapmayın diye. Yani dil olayıyla alakası yok. Bu işin beyinle alakası var. Bir adamın dili çok iyi olabilir ama beyni boşsa, beyni insanlıktan nasibini almamışsa, o insan nereli olursa olsun insan değildir. Ya yani gençler, genç kızlar, kadınlar bir havuza gidip mesela cuma, cumartesi, pazar günü 40 derecenin olduğu bir yerde, ya gidelim havuzda bir serinleyelim deyip de orada iki tane serseri, diyeceğim yanlış anlaşılmak, lütfen bak kullandığım kelime, ben de burada sansürleyerek konuşuyorum, aslında onlar büyük hakaretleri hak ediyorlar ama yani kızlarımızı, kadınlarımızı rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok, kimsenin hakkı yok.
1: Ya kardeşim ben hangi akşamdı? Salı akşamı ben bir şey yaşadım. Orada evet. Da aklıma senin geldiğini geldi. Yani aklıma geldi o an. Almanya bitti demen var ya, evet. O hikaye.
0: Evet.
1: Ya ben Harburg'da bir benzinci benzinimi dolduruyordum. Evet. Arkadan bir herhalde 35-40 yaşlarında bir adam geldi. İşte benden para istedi. İşte param yok dedi. Bana para verebilir misin dedi. Benim de maalesef aksine o gün hiç yanımda param yoktu. Hmm. Yani şöyle, ben her şeyi kartla ödediğimiz için bu vakitlerde. Evet. Gerçi evet. Yanımda bir euro bile yoktu.
0: Evet.
1: Yani bir 10 cent mi ne kalmıştı. Evet. Onu da aklıma da gelmedi. Onu sonradan gördüm hatta. Ha. Adam dedi ki ya işte para versene. İşte sonra arabaya baktı, bana baktı. Dedi bu arabada para olmaz mı dedi. Dedi abi yok dedim, yani ne istiyorsun, yani ne diyeyim yani yok. Aa, lütfen bir baksana arabanın içine gir diyor bir de. Dedim
0: Kerim o yönden dedim, Allah Allah. O ayrı dedim. Bir konu zaten o tartışılmaz. Mesela son 5 senedir özellikle bizim stüdyomuzun bulunduğu cadde üstünde, yani mesela yarın cuma kardeşim, sanki böyle bir minibüs dilenciyi buraya getirip bırakıyorlarmış gibi, her 20 metrede yani bir dilenci var.
1: Ama adam bırakmadı. Sonra hatta benzincinin sahibi geldi oraya. Onu gönderdi. Bak polisi çağırırım dedi. O adam birdenbire çıldırdı.
0: Kısaltalım.
1: Dövmeye he. Kalkıştı.
0: Adam Allah yani Allah.
1: Dövüyordu.
0: Aa.
1: Artık ben de elime dizili aldım. Dedim bu adam benim üstüme gelirse
0: Kerim öyle bak, öyle bir yerde sakın ha böyle ama, yani.
1: Hayır. Kazım abi. Yani orada kaybol. Özür dilerim ama
0: uzaklaş
1: insan.
0: Öyle ortam. Yani
1: ben oradan. Ben bile orada korkmaya başladım.
0: Tabii
1: ki
0: şey.
1: Ben
0: tabii.
1: Aynı hani ben Alman olsam ne yapardım acaba? Öncelikle İş, Alman olsam
0: Kerim,
1: ben
0: bunu,
1: orada
0: ya,
1: hani
0: Kerim,
1: altıma
0: lütfen.
1: Ederdim var ya bizim
0: ya
1: bizim,
0: bırak
1: bizim
0: şimdi
1: Türklerde.
0: Bak kullandın kemiği. Şimdi Alman'ı, Türk'ü, işte Bulgar'ı, Romanyalısı, Fransız'ı, Amerikalısı değil. Ya insan olmadıktan sonra ne olursa
1: doğru
0: olsun.
1: Doğru da ama insan korktu. Yani adam
0: tabii korkarsın, ben olsam
1: gitti,
0: ben de korkarım ya.
1: Kasaya birlikte benimle geldi. Abi işte kasadan para alsana diyor bir de bana. Ya.
0: O
1: sonra Allah'a şükür işte arkadan
0: sana
1: bir
0: dönüş,
1: iki adam
0: sana,
1: geldi.
0: Sana dönüşte bir şey anlatacağım. Sen özetle de dönüşte bir şey anlatacağım. Ya da özelken özelde anlatayım onu. O böyle hani bizim çok beğendiğimiz, böyle hayranlıkla izlediğimiz, Amerika'da bile neler oluyor biliyor musun? Aman
1: hayır
0: aman.
1: Amerika'yı bilmek dahil istemiyorum
0: ya,
1: da ama ya. Böyle bir şey akşam vakit Almanya'da yaşamak tuhaf.
0: Tabii tabii oldu benim. Düşsene bir de yani, kadın olduğunu düşün. Bir de kadın
1: bir
0: olduğunu
1: kadın
0: düşün.
1: Olsam mahvolurdum zaten ya. Yani ben erkek olarak bile orada bile korktum çünkü adam
0: polis,
1: bak adamı benzincinin sahibi diyor ki polisi çağıracağım.
0: He.
1: Adam çağırırsan çağır diyor.
0: Tabii
1: paramı
0: işte bak.
1: Ver diyor.
0: Ya.
1: Hayır yani öyle bir hani bir de insan korkmuyor da değil. Bu adam kaybedecek bir şey yok belki. Adam şimdi bizden bile çıkarıp bıçağını sokarsan para vermiyorsan.
0: Dikkat et, korkutma yani, beni, ben şarkıya giriyorum hadi.
1: Neyse.
0: Şarkı ya, çok kısa özet.
1: Tier auf Tier Radio bei Merhaba Hamburg. Wir sprechen jetzt irgendwo natürlich über die Probleme in der Türkei, aber es gibt auch natürlich Probleme in Deutschland. Und vor allem jetzt diese Debatte hat natürlich für einige Nachrichten bei uns ausgelöst, wo viele schreiben, ja, ich bin dafür, einige dann auch dagegen. Einige sagen, ja, aber das sind doch auch ein bisschen Aussagen, die etwas rassistisch sind. Warum werden Menschen eingegrenzt etc.? Also so eine richtige grundlegende Meinung von euch gibt es ja anscheinend nicht. Also viele sind unterschiedlicher Meinung. Fakt ist, ich hatte vor 2 Tagen leider eine unschöne Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, dass ja ein eindeutiges Problem in Deutschland vorliegt. Denn ich habe abends getankt und dann kam da ein Mann, der nach Geld gefragt hat, wo ich dann mit Nein geantwortet habe und nicht, weil ich Geld mit dabei hatte und ihm nichts geben wollte, sondern ich hatte nichts mit dabei. Dadurch, dass man jetzt einfach immer halt alles mit der Karte zahlt, habe ich halt einfach kein Bargeld mit dabei gehabt. So, im Nachhinein habe ich dann gemerkt, dass ich 10 Cent mit dabei hatte, aber ich glaube auch mit 10 Cent hätte er sich nicht unbedingt zufriedengestellt. Fakt ist, er hat nicht losgelassen, wollte von mir immer noch weiterhin Geld, so dass der Tankstellenbesitzer kam und dann auch ihn versucht hat wegzuschicken. Er ist dann aber nicht weggegangen, hat dann sogar bedroht, ich sag mal, den Tankstellenbesitzer anzugreifen. Und in dem Moment denkt man sich natürlich, auch ich, sogar, ich sag mal, mit ausländischen Wurzeln, hab ich sogar etwas, so ein Zittern in die Hand bekommen und dachte mir so, was machen wir jetzt? Also was passiert jetzt, wenn der Typ vielleicht im schlimmsten Fall irgendwas macht? So, ne? Es ist sogar so stark, er hat so stark rumgeschrien, dass ich sogar, ich hatte in dem Moment, ich war ja am Tanken, ich habe wirklich diesen Tankstellending in die Hand genommen. Und hätte er wirklich angefangen oder so weiterhin auf mich noch, ich sag mal, zuzugehen und im schlimmsten Fall noch anzuschreien, hätte ich wirklich vorgehabt, diese Zapfsäule da zu nehmen oder das, was das halt da ist, und dann wirklich einfach auf ihn drauf zu halten. Auf solche Gedanken bin ich gekommen, weil der Typ halt wirklich so weird und so, also der war wirklich am Rumschreien, am sehr, sehr aggressiv auch mit dabei. Und da habe ich wirklich gemerkt, da muss was getan werden. Es kann nicht sein, dass ich am Abend, auch wenn es um 22 Uhr war, nicht tanken kann, ohne dass ich Angst habe, dass dieser Typ mir was antut. Also da muss sich in Deutschland was so schnell wie möglich ändern. Eine ganz kurze Musikpause.
0: Peki, şarkıdan sonra buradayız.

0: sıcak, çok sıcak bir Hamburg'dan bugün de yayının sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz sevgili dostlar. Ama kısa bir haberimiz var. İsterseniz onu da sizlerle bir paylaşalım istiyorum. Almanya'da kiracıların en büyük sorunu yüksek kiralar değilmiş. En büyük sorunumuz diyorlar ki park yeri sorunu. Evet, son dönemde en çok konuşulan, en çok tartışılan konulardan bir tanesi de arabaları olanların park sorunları. İşte zaten her yer park otomatıyla doldu. Bu büyük bir sorun teşkil ediyor araç kullananlar için. Tabii ki araç kullanmayan, top taşım kullanan belli bir kesim için bana ne ya diyor, beni ilgilendirmez diyor. Ama akşam evine gittiğinde park yeri bulamayan, eğer evinde park yeri yoksa ya da garajı yoksa çok büyük sorun yaşıyor insanlar. Ev sahibi olanlar genellikle evlerini alırlarken buna dikkat ediyorlar. İşte park yeri var mı, garajı var mı, bunları ayarlayıp o şekilde evleri tercih ediyor. Ama kiracılar için cidden çok büyük bir sorun ve haberde de dediği gibi kiraların yüksek olması değil, park yeri daha büyük sorun yaratıyor diyorlar.
1: Ja, Kasim, jetzt machen wir weiter mit einer kurzen Nachricht, was vor allem die Deutschen hier betrifft. Denn die Leute beschweren sich tatsächlich gar nicht über unbedingt hohe Mieten, sondern das Problem, eines Parkplatzes zu finden. Und das ist in Deutschland anscheinend ein größeres Problem. Denn wer jetzt nach Hause fährt, einen Parkplatz suchen oder einen Parkplatz braucht, findet keinen. Hier bei uns in der Wohnung, Kasim, muss man auch schon einen Parkplatz wirklich suchen. Hätte ich keinen Garagenparkplatz, hätte ich hier und da wirklich Probleme, einen Parkplatz zu finden. Aber was soll man sagen, Kasim, Hamburg ist ja auch auf dem Trend, immer noch Parkplätze abzubauen. Aber ich möchte auch gar nicht in dieses Thema rein. Alles gut, ach komm. Es ändert sich so oder so nichts, es werden weiterhin immer noch Parkplätze abgebaut. Sollen die machen. Viel Spaß.
0: Kerimcim, yayını bitirelim. Bugünlük bizden bu kadar olsun efendim. Az sonra bizim internet radyomuzda, biliyorsunuz, uygulamamız var. Radyo Merhaba, onu indiriyorsunuz. Radyo Merhaba uygulamasını indiriyorsunuz. Akıllı telefonunuza, bilgisayarınıza, ama gün boyu TİDE Radyo araçlarınız da Hamburg'da açık. Radyo Merhaba uygulamasında az sonra İzmir'den Arif Güven Showtime başlayacak. Sizi güldürecek. Yolda, trafikte olanlar açıp dinleyebilirsiniz. Gayet güzel bir program olacak. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Kerim ve sevgili Kemal abimiz bizlerle birlikte olacak.

0: Bozkır Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
3: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
4: Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
6: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
7: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
8: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
9: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Çiçeğim, kurban oldum. Benmiş hem mi? Tabii ki de sen. Bayanlar baylar.
4: Bayanlar baylar. Radyomuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz, bugün de Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bilen dostlar bunu takabül ediyorlar. Kurban olduklarım uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Madem programın çok çok başındayız, hemen şöyle sloganlardan birisini söyleyelim. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyoların içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok hepsini bıraktık şu kapıda. Ki biz bunu yüzünü bile görmediğimiz, adını bile bilmediğimiz sizler için yapıyoruz kurban olduklarım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi sokmayın arkadaş. Yok be oğlum Arif Güven, bu imkansız demeyin. İmkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması kurban olduğum. Şöyle söyleyelim. Kimsenin de sizin moralinizi bozmasına izin vermeyiniz. Çünkü biliyoruz. İnsanoğlu maalesef böyle. Uçmayı beceremeyenler kanat kırmayı çok severler. Yapmayın. Velhasıl şöyle söyleyelim. Hayatın sınırlarınızı zorlamadınız. İnsanların sinirlerinizi zıplatmadığınız bir gün olsun inşallah. Ki kötü giden bir şeyler varsa malumunuz işte radyonuzdayız. Yavrum ben niye buradayım ya valla. Bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlar gelmiş. Dinle Arif'i bul keyfini. Oğlum slogan gibi olmuş o. Dinle Arif'i bul keyfini. Şey değil miydi bu ya? Ye inciri kır zinciri miydi? Neydi? Ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi. Ye tatlıyı çıkar Hakkı'yı mıydı? Buradayız. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Gezegende ne oluyor da bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. Bugün hakikaten söylüyorum. Acayip böyle bir enerji doluyum. Çok keyifli, çok güzel mesajlar geliyor. Bir de çaktırmadan bana laf takanlar var anladığım kadarıyla. Oo Arif Güven hayat sana güzel falan yazmışlar ya. Ya kurban oldum ne hayatı be. Bak şurada uyusam gerçekten söylüyorum. 3 ay sonra uyansam uyandığımda hemen hayatıma kaldığım yerden devam ederim. O kadar düz, o kadar dümdüz bir hayatım var tabii canım. Ama hayat sana güzel falan diyorlar. Çok da keyifli, çok da güzel mesajlar geliyor ya. Bak çok mutlu oldum ya. Bulsana onu bir. Az önce story'imde de paylaştım. Abi güne böyle mesajlarla uyanıyorsunuz. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel değil mi ya? Bak güzel insan, iyi ki sizi tanımışım. Tabii ki dinleyenleri de. Müthiş bir enerjiyle yayın yapıyorsunuz. Dinleyenler de çok mutlu, çok içten. Olay budur. Alkışlıyorum sizleri, mesaj atanları, fotoğraf gönderenleri ve sesli mesaj gönderenleri. Onlar klavye kahramanlığından öte çok içten, çok canlı ve medeni cesaret gösterip sesini duyurabilen bay bayanlar. Bravo her birine. Ve tabii ki de yazmamıza sebep olan, zamanımızı feda ettiren siz güzel insana. Ve demiş ki bak, tek cümleyle özetlemek isterim. Siz ve dinleyenler bir bütünsünüz ve harikasınız. Vallahi öyleyiz, billahi öyleyiz yani. Harika olup olmadığımız konusunda o tabii ki çok böyle herkese göre değişebilir. Ama bütünlük konusunda evet abi, biz bir aile olduk. Kocaman bir aile olduk vallahi. Teşekkürler dostlar. Şimdi dur. Programın çok çok başındayken malumunuz ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz deyince bak biri bana şeyi söyledi ya. Şimdi işte dediler ki radyocu bu kardeş. Dedi nasıl program yapıyorsun? Dedim ya işte böyle kendimce takılıyorum yani. Komiklikler, şakalar dedim. Geçtim konuyu şey dedi. Fıkra mı anlatıyorsun dedi. Ya şimdi tövbe yarabbim ya. Gelip buraya fıkra nasıl anlatayım? Dedim ki yok abi fıkra anlatmıyorum. Sadece TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarından bahsediyorum. Fıkraya gerek kalmıyor. Dedim işte fıkra saray Allah Allah. Velhasıl dur. Şu kafayı bir toparlayalım. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar hepinize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler abi. Bütün esnaflarımıza, sesimi duyan bütün kardeşlere hayırlı işler, bol kazançlar. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Kurban olduğum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyoruz. Geç olsun, güç olmasın. Şu emniyet kemerlerinizde bir takın. Evet abi. buradan böyle bir sosyal mesaj da vermiş olalım. Emniyet kemerinizi takın, kurban olun. Dışarıya tükürmeden önce camın açık olduğuna gerçekten emin olun. Şu ışıklarda burnunuzu kurcalamayın. Tabii canım. Bana geçen denk geldi. Abi bir şey söyleyeceğim. Parmağını öyle bir burnuna sokmuş ki dedim herhalde parmağın ucu beyne kadar dayandı yani. Velhasıl iyi yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, canım kardeşim emniyet mensubu bütün arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, çiftçilere, emeklilere, yahu çalışıyoruz işte diyen herkese Allah kolaylık versin, kurban olayım. Ve tabii ki de artık söylemeye gerek yok, ben de eşlik ederek alkışlıyorum klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Çok mutlu ediyorlar vallahi söylüyorum ya. İyi ki diyorum ki bu işi yapmışım. Bazen şakasına şey diyorum ya. Beni bu işe kimin hakikaten yani iktirdiğini bir hatırlasam gider şu anda kafasını kırarım abi. Sen bana ne yaptın diye. Deli işi. Ama çok da keyifli bir iş. Sayenizde biliyor musunuz vallahi söylüyorum. Siz bana hani böyle övgü dolu mesajlar yolluyorsunuz ya. Aynı şeyleri ben sizler için düşünüyorum vallahi. Sevgili dinleyenler, bu kadar yalakalık yeter hissediyorsunuz. Böyle yani. Yıllarca bu işe devam etmek için böyle küçük yalanlar söylemem lazım. Ne yapıyoruz abi? Başlıyoruz. Kurban olduklarım, duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara biz buradayız, başlıyoruz.
2: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: esküven Showtime.
1: Yes! Buradayız sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz ki bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlarınız geliyor ya. Vallahi söylüyorum. Ne diyelim? Kurban olduklarım. Dengenizi dağıtmayacak, moralinizi bozmayacak, sizi yormayacak. Normal insan evlatlarıyla karşılaştığınız bir gün olsun. Bak normal diyorum. İyi insan babacım o lükse giriyor. Açık ve net söyleyeyim yani tabii canım. Seni yerim ben be. Dünya tatlısı bir kardeşimiz. Video yollamış. Bornova'dan Serpil. Bak tıklasana bir.
2: Canımın içi.
1: Senin ben canımın içi diyen dillerini yerim. Kurban oluyorum. Maşallah ya. Allah sağlıklı mutlu çok güzel ömürler nasip eylesin inşallah. Şimdi benim en keyif aldığım bölüm malum biliyorsunuz. Sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Yoklama yapıyoruz. Kimler nerelerden ne selamlar yollamışlar şöyle bir bakacağız. 0530-071-4355. Canım kardeşim bir daha söyleyelim. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Et olur be, et be. Buyurunuz. Bugün de perdeyi Adana ile açıyoruz. Adana'dan selamlar patron. Açtık yaz yoklamaya. Eyvallah kurban olduğum. Viyana'dan mesajımız var. Adıyaman burada. Silifke burada. Afyonkarahisar'a selam olsun. Samsun burada. Buyurun Erzincan'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim. Konya burada. Eskişehir burada. İnegöl'den selamlar. Yaz bizi yoklamaya. Kırklareli burada. Ünye burada. Plaka 35 her daim burada abi. Allah razı olsun. Buyurun. Hoş geldin Arif Güven. İyi yayınlar. Sen cansın abi demiş ya. Kurban olurum. Çok teşekkürler canım kardeşim. Buyurun. Yalova burada. Elbistan'dan selamlar patron. Her daim seninle birlikteyiz. Burhaniye burada. Akçay burada. Nazilli burada. Buyurun. Bir fotoğraf var. Seyir halinde. Bolu. Kurban olduğum. Kazasız belasız. Mardin yaz yoklamaya. Konya Karaman burada. Buyurun. Böyle bir el kaldırmış. Tokat yazmış. Biz de buradayız diyor yani. Yozgat'a selam olsun. Bilecik'ten selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. İş yerinde bugün yine seninle birlikteyiz. Selam olsun çalışan herkese. Düzce. Kurban olurum. Çanakkale Biga. Buyurun Nevşehir'den selamlar. Balıkesir Bandırma burada abi. Keşan. Canım Keşan. Uşak burada abi. Antalya'dan selam var.

0: Ben burada. Selam abi. Çanakkale'den Mehmet. Yaz yoklamaya. Yazdık kardeşim. Selamlar abi. Nereden? Kütahya. Kurban olurum. Olmazsa olmazım. Aşkın Nazlım'a da tabii ki de. 638 İbrahim abimiz. Buyurun. Selamlar herkese. Yoklamaya beni de yaz. Almanya Ömer'im. Buyurun. Canım kardeşim, her zaman olduğu gibi yine helal olsun haberiyle gelmiş. Kral, hoş geldin, iyi yayınlar. Yaz Belçika'yı yoklamaya. 139. Buyurun. Anamur'dan Erkan ben. İyi yayınlar Arif Güven. Teşekkürler canım kardeşim. Arif Bey merhabalar. Şanlıurfa, Ural 63. Şanlıurfa'ya selam olsun. Baba her yerde izle kadar güzel ya. Komik adam. İyi yayınlar. Adıyaman'dan. Boya Tekstil'den Aydın. Adıyaman'a selam olsun Aydın'ım. Up uzun bir mesaj var kurban olduğum. Çok çok da teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Merhaba, programınızı dinlemeye geldim. Tüm katılımcılar gibi sağlık, mutluluk ve neşe içerisinde kalalım. Tüm siz, biz ve dinleyenlerinizle. Selam olsun. Beykoz'dan Bahri yollamış. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. İnsan ve hayvan sevgisini senden öğrendik diyor bir dinleyicin. Evet, böyle bir jeneriğimiz var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Hayvan, doğa ve sevgisi olmayan insan sevemez. Ya da insan sevgisinden yoksun kalpler ne hayvanı ne de doğayı sevebilir. Bunu canlı olarak tek cümleyle sevgi yoksan diyor. Sevgi yoksan kalpler ne anlar sevgiden diyebiliriz. Vallahi süpersiniz ya. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok mutlu ettiniz beni. Bahri Bey sağ olun. Buyurun. Somalı İnegöl'den selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Vallahi toparlandık, hepimiz buradayız. Abim kolay gelsin. Bergama'dan Ercan. Ercan Yalçın hatta. Ustamla birlikteyiz. Kolay gelsin. Bir fotoğrafımız var. Canım ciğerim çalışıyor şu anda. Belçika'dan selam, buradayız. Kurban olayım. Aldık yerimizi, tabii ki yoklamaya gelelim. Düzce'den Nazan'ım. Velhasıl arkadaşlar, toparlandığımıza göre tevekkili ne yapalım artık, yavaş yavaş başlayalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor, birazdan anlatacağız.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schittenhorz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schittenhorz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
9: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
11: Trafik.
9: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
11: Hey! İşini daha

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
2: Arif Güven Showtime.
4: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
5: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
2: Arif Güven, Showtime.
6: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
7: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
8: Selam Arif Güven, Löbrugaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
9: Ben Merve.
10: Ben Cansu.
11: Ben Büşra.
12: Ben Aslı.
13: Ben Tuğçe.
14: Ben Şennur.
8: Seni dinlemekteyiz.

0: açıyordu sevgili dinleyenler. Şimdi çok çok teşekkürler. Yayınlar kolay gelsin. Biz de girelim yoklamaya. Alın bizi de. Artık alamıyoruz maalesef, kapattık o şeyi. Dışarıda kaldınız. Olur mu öyle şey ya? Siteler Mahallesi, sıradaki parçayı. Ay kurban olurum ya. Kızım Irmak için çalar mısınız? Ne demek ya? Bütün şarkıları ben Irmak'a armağan ederim ben. Şimdi biz bu arada bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Haberler. Ay kurban olurum. Hoş geldin yakışıklı demişler. Dinleyiciler ben de dalga geçiyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor. Sevgili dinleyenler, kahve sever misiniz bilmiyorum ama bakınız. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası olduğunu açıklamışlar. Bizi iyice deliye bağladılar ya. Bir okuyorsun diyorsun ki abicim, bakıyorsun aa diyorsun kahve zararlıymış. İki gün sonra bakıyorsun bambaşka bir haber yapıyorlar. Vallahi deli olduk, billahi deli olduk ya. Şu beyni bu hani bir dolduruyoruz bir boşaltıyoruz bilgiyle. Lan bu diyoruz doğruymuş, sonra ertesi gün başka bir haber çıkıyor diyor ki değilmiş ya. Bu, okulda şey vardı ya abi, havuz problemleri vardı ya, havuzu işte dolduruyorlardı boşaltıyorlardı. Benim beyin de öyle oldu. Hani abi bu kahve zararlıydı. Aa bak faydalıymış. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası var. Bunu kim söylüyor arkadaş? Doçent doktor Oğuz Karaca söylemiş. Vallahi bilemem ama günde 5 fincan diyor. Sevgili dinleyenler, malumunuz kahve fiyatlarını biliyorsunuzdur. Yani 5 fincanın kalbe faydası olsa da sanırım cebe biraz bir zararı olur yani. Bakarız. Biz kahveyle pek böyle bir haşır neşir değiliz. Biz daha çok çaycıyız abi derseniz kötü haberim var. Çünkü kahveciler çaya zam hazırlığında var yavrum. Şimdi derler ki bu fiyatlar bizi kesmiyor. Velhasıl kahveciler çaya zam hazırlığında, bilginiz olsun. Bakarız. Bu bir şey söyleyeceğim. Küfürle ilgili bir şey vardı. Kurban olduğum bir araştırma vardı. Dur günün konusu değil de böyle bir şey yapalım ya. Bulsana oğlum ya. Bir haberimiz vardı. Sevgili dinleyenler, küfür etmek güzel bir şeymiş ya. Yani insanı hem rahatlatıyormuş, bir demişler ki baba bulsanız haberi, sallatıyorsunuz bana burada ya. Buyur bak. Dikkat çeken bilimsel araştırma, küfür eden insanlar daha dürüst ve güvenilir oluyormuş. Yavrum soralım bakalım, küfür ediyorsunuzdur muhtemelen de. En sonu soruyorum abi. Hani genelde ne için küfür edersiniz değil. En son hatırladığın kadarıyla en son ne için küfür ettin? Günün konusu değil ama giriş konumuz olsun. Abi en son şunun için küfür etmiştim. Ne küfür ettiğini yazma, zaten okuyamayacağız, o bariz belli. Biz bunun bir değişik versiyonu yapmıştık. Genelde ne için küfür ediyorsunuz diye. Genelde değil abi. En son neye küfür etmiştin? Hatırlıyorsan yaz abi. Şimdi dur. Malumunuz şimdi yavrum, hakikaten benim aklım mantığım almıyor kurban oldum ya. Şeyi konuştuk ya bak şimdi, çaya işte dedik zam geliyor yavrum. Ondan sonra geride bıraktığımız günlerde hatırlıyor musunuz? Bir dilim karpuzun, bak bir dilimden bahsediyorum. Bir dilim karpuzun 6,5 liraya satıldığıyla alakalı böyle bir haberimiz vardı. Şimdi malum böyle bazı medya ne haber yapmış biliyor musunuz? Karpuz pahalı ya bak şimdi. Yeni Akit gazetesi demiş ki, böyle bir karpuz fotoğrafı paylaşmış. Kabuğunu asla çöpe atmayın, faydası inanılmaz diyor. Yani. Hani bize böyle haber yapıyorlar, diyorlar ki oğlum karpuz bulamıyorsan kabuğunu ye bari. Yani. Oğlum kabuğunu eşekler yer diye böyle bir şey vardı ya, hakikaten söylüyorum. Zamanında böyle konuşulmuyor muydu ya? Allah rahmet eylesin. Benim anneannem karpuzu çok severdi. Bildiğin kabuğuna kadar sıyırır yerdi. Dedem de şey derdi şakayla karışık işte. Kabukları da eşeklere kalsın hanım falan derdi böyle. Şimdi yaptıkları haber bu. Derler ki karpuzun kabuğunu asla çöpe atmayın. Faydası inanılmaz. Böyle haberler çıkınca vallahi söylüyorum bir kullanıyorum yani ben. Neyse dur, sinirimizi bozmayalım mı? Ne var başka ya oğlum? Sinirimizi bozmayalım dedim ama sevgili dinleyenler, malumunuz sinirliyiz. Bunu konuştuk daha önce. Bakın yine tescillenmiş, onaylanmış ünlü Alman istatistik platformu böyle bir çalışma yürütmüş. Dünyanın en sinirli ülkeleri anketi sonucu belli olmuş. Biz de bu arada en sinirli ülke sıralamasında 6. sıradaymışız yavrum. Bize burada kocaman bir haksızlık yapılmış, beni delirtiyorlar. Beni sinirlendiriyorlar. Evet abi. Relax. En azından bu radyo programında dinleyenler relax. Dışarıda şimdi öyle haberler var ki abi, hakikaten toparladık yani. Oğlum gerilim yani, stres çok fazla, vallahi söylüyorum. şu gerilimden elektrik üretilmiş olsa bütün dünyaya elektriği biz verirdik yani. Öyle düşünüyorum. Al haber başlıkları bak. Komşular arasında çöp kutusu kavgasında 4 kişi yaralandı. Oğlum çöp kutusu ya. Başka al bak. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Nerede? Yavrum Los Angeles'ta. Sokakta çocuklar top oynuyor ve çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Esenyurt'ta. Yüzün hayret. Yani Esenyurt gibi nezih ve elit bir yerde böyle şeylerin yaşanması gerçekten hakikaten çok tuhaf geliyor bana yani. Haber bu yavrum. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. İstanbul Esenler'de diye başlıyor. Hayretler içerisindeyim sevgili dinleyenler yani. Kurban olduklarım var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Yeteri kadar zamanımız da var. Olabildiğince relax.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: kalsın kor yaralar.
1: Arif Güven Show'da.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven burada. Da. Gibi oldu bu. Sevgili dinleyenler, malumunuz sorduk arkadaşlarımıza. Dedik ki böyle bir araştırma vardı. Biz bunun genel böyle bir hani sorusunu sormuştuk. Şimdi değiştirdik soruyu. Dedik ki en son ne için küfür ettiniz abi? Buyur. Evlendiğim için diye gelen bir mesaj var ya. Yavrum evlendiğin için hakikaten küfür mü ettin ya? Bugün yoğurt alırken ettim abi. 2 kilogramlık yoğurdun diyor. 46 lira olduğunu görünce ister istemez ağzımdan küfür çıktı. Trafikte araç kullanmasını bilmeyen Danyolara küfür ettim abi. Buyurun. Patronuma küfür ettim. Bizzat kendime küfür ettim abi diyor. En son hatırladığınız kadarıyla neye küfür ettiniz bunu sormuştuk abi. Buyurun. Yaptığım her alışverişin ardından kredi kartını uzatırken ister istemez içimden küfür ediyorum abi. Buyurun. Yatağımın üzerindeki kıyafetlere küfür ettim. Acayip dağıtmışım odayı. Eyvallah kurban oluyorum. Genelde anladığım kadarıyla gelen mesajlara bakıyorum. Trafikte çok küfür ediyormuşuz gibi geliyor bana. Dün okuduğum bir habere küfür etmiştim abi. Eyvallah kurban oluyorum. Eve küfür etmiş ya. Eve küfür ettim. Çünkü diyor temizliği çok zor. Girdiğim sınava küfür etmiştim abi. Uykum geldi dişimi fırçalayayım da yatayım derken tuvalete girip 2,5 saat düşündüm öyle durdum. Sonra bir an kendime geldim ve aynada göz göze gelince kendime küfür ettim diyor. Az önce telefona küfür ettim. Şarjı zınk diye bitti abi. Buyur. Serdar'ım yollamış. Küfür etmek için bir sebebe ihtiyaç yok diyor. Ben sürekli küfür ediyorum abi. Eyvallah. En son Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş yapmıştım. Ne kadar para ödediğimi farkına varınca kendime küfür ettim. Maaşıma küfür ettim. Sorduk dostlara en son neye küfür ettiniz diye. Dur bakayım. Bile isteye ters şeritten giden insanlara küfür ettim. Yaptığım salaklığa küfür ettim. Kime küfür ettiğimi buraya yazamam abi. Eyvallah kurban oluyorum. Canım pizza çekti. Fiyatlarına baktım ve bastım küfürü diyor. Buyurun. 1250 TL'ye yakıt aldım. Dolayısıyla küfür ettim abi diyor. Tamam olabilir. Az önce maaş hesabıma baktım. Geçen aya göre 500 TL'ye yakın bir düşüş var. Söyleyeceklerim bu kadar. Sen benim yerime küfür et demiş ya. Ben mi edeyim küfür abi? En son ne için küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Tamam o zaman hatırlayanlar yazsın yavrum ya. Belirli bir sebebe ve ihtiyaca gerek duymuyorum abi. Ben sürekli küfür ediyorum demiş. Eyvallah. Marketteki etiketleri görünce ister istemez küfür ettim demiş. Düzenli olarak İstanbul trafiğinde sürekli küfür ediyorum. Elektrik kesintisine küfür etmiştim. 12'ye kadar elektrik yoktu dün. Ve hala sövüyorum demiş ya. Her gün cebimden para kaybettiğim için küfür ediyorum. Yani bu para kaybetmek şey anlamında değil, düşürme anlamında değil yavrum, söyleyelim. Buyurun. En son neye küfür ettiniz? Aslan sütü alırken küfür ettim diyor. Erikli Fevzi Paşa. Canım kardeşim kurban olduğum selam olsun. Ben küfretmem, küfredene de kızarım. Ama diyor bu bizim, eyvallah kurban olduğum. Yani frene basa basa okuyorum çünkü malumunuz bazı şeyleri yayında yavrum söyleyemiyoruz yani. Çiçeğim yettim gari Hollanda yaz yoklamaya, iyi yayınlar eşliğin kurban olduğum, teşekkürler. En son ve her zaman sigara alırken küfür ediyorum abi. Vallahi bu fiyatlarda biraz bir küfür hak ediyormuş gibi geliyor bana gençlik yani. Ay kurban olurum ya. 2006 canım abim Mehmet Aydoğan abim Aydın'dan. Üstelik de bugün doğum günüymüş. Canım abicim doğum günün kutlu olsun. Kurban olduğum sağlıklı, mutlu, nice nice yılların olsun. Bakayım. Vallahi en tazesi dün akşam haberleri seyrederken. Bayağı küfür etmiş yani. Evet. Ben koltuğa küfür ettim. Eyvallah. Televizyon kanallarını kapatıp kumandayı kırdırıyor haberler. Herhalde ondan bahsediyor. Bak en son hani bizim verdiğimiz böyle bir haber vardı. Konuştuk, dedik ki Venezuela'da sevgili dinleyenler buğday yetiştirecekmişiz. Sebebi Türkiye'de tarla kalmamış, bitmiş yani. En son mesela bu habere küfür etmiş. Bu dediğimiz gibi günün konusu değil yavrum. Gün içerisinde aralıksız her cümleden bir tanesi benim için küfür zaten diyor. Eyvallah kurban olduğum. Bu dediğimiz gibi günün konusu değildi. Sorduk, merak ettik. Böyle bir durumumuz vardı. Ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
0: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınları.
4: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Life Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566. alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Otomobil Hasar Tespit Uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Hey, işini daha fazla

0: Insta.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitternhorst Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitternhorst Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
10: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
11: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah'a emanet ol.
12: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
7: Arif Güven Showtime.
13: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
14: Selamun aleyküm Arif abi. Giresun Gürala'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
15: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Özlem. Merak etme, ben de buradayım abi.
16: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
17: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
7: Arif Güven Show.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin sebep. Yükseltin. Arif Güven yayın buradayız sevgili dinleyenler. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel böyle bir fotoğraf gelmiş ya. Az önce çocuklarla ilgili böyle bir şeylerden bahsettim ya. Arkadaşlar benim her söylediğimi ciddiye almıyorsunuz değil mi? Hakikaten söylüyorum ya. Benim her söylediğimi ciddiye alıyorsanız vallahi söylüyorum, üzülürüm. Ben biliyorsunuz hep söylüyorum. Benim programın formatı bu. Ben buraya geliyorum manyak manyak konuşuyorum. Bak burada anlattıklarımı yemin ediyorum ben. Burada anlattıklarımı kahvede anlatsam bu deli lan deyip beni içeriye atarlar. Yemin ediyorum. Dolayısıyla tabii ki söylediklerim şakaydı. Çocuk evin neşesi, bereketi. Sevgili Arif, iyi yayınlar. Keyifli haberleri duymak istiyoruz. Seviliyorsun yine. Senin neyiz, kolay gelsin. Ben onun var ya yanaklarını yerim yerim. Fight be. Şimdi geldim. Bakalım bugün biraz geç geldim, kaçırdım. Bornova'dan selamlar. Serpil'im hoş geldin. Buyurun, yoklamaya geç kaldım ama ben de buradayım. Kimsin sen? Hatay'dan Şahin Karabulut. Hoş geldiniz gençlik. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Haberler. Yavrum. Bazen değil, sürekli dile getiriyoruz. Gergin izliyoruz, asabi izliyoruz. Sürekli çünkü böyle bir kavga, sürekli böyle bir tartışma haberleri okuyoruz. Artık insanları geçtim, vallahi söylüyorum. Memleketin abi havasına suyuna bir şey kattılar galiba. Artık hayvanlar da kafayı yedi. Şimdi vallahi söylüyorum. 2-3 gün önce anlattığımız böyle bir martıların durumu vardı, hatırlıyor musunuz? Martı, iki tane martı hakikaten yolun ortasında bir kavga ediyorlar. Dedim daha çok karı koca kavgasına benziyor yani. Şimdi al böyle bir görüntü var bak. İstanbul'da birbirine giren iki kediyi ayırmaya çalışan bir vatandaş ve görüntüler var abi. Kediler bildiğin birbirine girmiş. Dedim yok abi, hakikaten memleketin havasına suyuyla bir şeyler kattılar yani. Hayvanlar da kafayı yedi abi. Dövüşen tavşanları gördük. Martıları gördük. Al şimdi de kediler yani. Tanıyorum. Yavrum kimse de zerre böyle bir huzur kalmadı galiba ya. Vallahi. Gelelim biz şimdi. Buyurun. Faturaları protesto için traktörlerle DSİ'ye gitmek isteyen çiftçilere izin verilmemiş canım kardeşim. Elazığ'da köylülerin pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlardan ve yaşadıkları sulama sorunlarından dolayı yaklaşık 40 traktörle demişler ki devlet su işlerinin önüne gidiyoruz. Fakat jandarma ve aynı zamanda polis engeline takılmışlar yavrum. Anlatırız. Oş. Evet ya. Babalar günü geliyor babalar. Şimdiden bütün babalarımızın babalar günü kutlu olsun abi. Bizim bir abimiz var. Bak bunu mutlaka anlatmam lazım ya. Çok çok eğlenceli gençlik. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Yenge abinin karşısına geçmiş, demiş ki demiş hani bana babalar günü ne hediye alıyorsun? Şimdi babalar günü ama soruyu soran yenge. Yani demiş ki enişteye, demiş babalar günde bana ne alıyorsun? Abi diyor ki şaşırdım diyor. Demiş ki sonuçta babalık hissini benim sayemde tattın. Hem de iki kere. Yani iki tane çocukları var dolayısıyla. Demiş babalık hissini benim sayemde tattın. Bana ne hediye alıyorsun babalar gününde? Lan diyor biraz düşündüm diyor. Hakikaten mantıklı geldi diyor. Şimdi kafası karışmış diyor ki şimdi babalar günde ben gidip diyor hanıma hediye mi alacağım abi? Dedim yavrum ya sen çok safsın. Ya yenge hakikaten söylüyorum acayip akıllı yani. Şimdi yengeyi de tanıyorum ki hani aramızda iyi böyle bir muhabbet olduğu için söylüyorum. Yenge sonra şey dedi, alacak tabii falan muhabbeti yapıyor. Bak bir de yengenin tezi şu. Diyor ki mesela çocuklarının doğum gününde enişte niye ona hediye almıyormuş? Sonuçta bunları ben doğurdum diyor yani. Yenge babalar gününde hediye istiyor. Çocukların doğum gününde diyor sadece çocuklara hediye alıyor. Zoruma gidiyor diyor. Bana da hediye alması lazım sonuçta diyor. Bunları ben doğurdum yani. Dedim abi Allah sabırlar versin. Ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Buyurun. Rize'de fıkra gibi bir daire. İnternette denk geldiniz mi? Gördünüz mü bilmiyorum ama. Yavrum evin balkonu var. Böyle bir balkon düşün. Şimdi o balkona çıkacak herhangi bir kapının olmadığını düşün. Şimdi diyeceksin ki belki de penceresinde olmadığını düşün. Yani... Anlatırım. Bu nedir? Fıkra gibi bu da. Noter hata yaptı, polis ceza kesti, hakim de şaşırttı diye bir haber var. Adana'mızda anlatacağım hakikaten enteresan. İlginç. Van'da çok enteresan bir hikaye var. Çünkü madeni para kil, mıknatıs, çivi ve dahası. Bunların hepsi canım kardeşim abimizin midesinden çıkıyor ya. Midesinden tam 233 cisim çıktı diye böyle bir haber var abi. Evet. 35 yaşındaki adamın midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkartıldı. Artık bak kendi madenimizi kendimiz çıkartıyoruz ya. Abi nasıl bir şey ya bu? Anlatırım dur. Evet, bu az önce bana videosu yollanan haber. Elektrik faturasına isyan eden kebapçı dükkana hırsız var pankartı astı. Bakarız. Buyurun. Esenyurt bir nevi Texas oldu artık herhalde. Yok artık dedirten hırsızlık. Neymiş bakalım hikaye? İstanbul Esenyurt'ta kadın kıyafetleri giyerek bir iş yerinin bahçesine giren hırsızlar. Fantazi de bu. Kadın kıyafeti giyip yapıyor sizde. Sandalye, masa, ayaklarını çalmışlar yani. Görüntüleri izlediğinde şaşkına dönen iş yeri sahibi, o kadar zayıf bir insan nasıl bu kadar demiri kaldırabildi şeklinde tepki göstermiş. İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var biliyorsunuz. Yavrum olabildiğince relax, gerekçesi tabii ki bir o kadar da zamanımız var.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Show.

0: Arif Güven Showtime.
1: Buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu nedir canım kardeşim? Sağ olsunlar, var olsunlar. Dinleyenlerimiz abi, hani programın formatına uyunca böyle haber de yolluyorlar. Bir haber geldi, tıkla bakalım. Afgan çobanların mandıra oyunu. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Çivril çivril tavşancık. Hatırlıyor musunuz? Benim küçüklüğümde böyle oynuyorduk abi. Çivril çivril bu tutmuş, bu yemiş. Bu da bunun gibi olmuş abi. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Nedir hikaye bakalım abi? Kırşehir'de Can Birlik ve Ekin Tarım işletmecilerinin sahipleri Ramazan Göztak, aynı zamanda Cemil Göztak ve Mustafa Demir. Yanlarında çalıştırdıkları Afgan çobanların mandıralarındaki büyükbaş hayvanları çalıp kestikten sonra değerinin çok altında sattıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Yavrum, velhasıl Afgan çobanlardan birisi çalmış, öteki kesmiş, diğeri de satmış. Bir vergi kaçırıp 3-5 kuruş için vatanı satayım derken sarı öküzden olmak da böyle bir şey herhalde, bilmiyorum yani. Geçelim yavrum, geçelim. Teşekkürler canım kardeşim, haberi yollayan dostumuz. Bu nedir? Buyurun, sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Sokakta bulunan apartmanda yaşayan Mithat B. dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Abi bir insan çocukların sesinden nasıl rahatsız olur, kurban olduğum ya. Evinden çıkan Mithat B. çocuklarla tartışmaya başladı. Gram akıl yok abi, gram akıl yok. Kaç yaşındaymış bu arkadaş, yazıyor mu yaşı? Yok. Mithat Bey çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız Bayramoğlu'nu uyardı. Ya geçelim, benim hakikaten artık kafam almıyor ya. Şuna bir bakalım. Şimdi geride bıraktığımız günlerde malumunuz böyle okuduğumuz haberlerden birisiydi. Arabanın üzerinde yağmura rağmen birlikte olan böyle bir çiftten bahsediyorduk, hatırlıyor musunuz? İstanbul Beşiktaş'ta. Heh. Şimdi bu arkadaşlara yavrum cezalarını vermişiz. Nedir hikaye bilmeyenler varsa söyleyelim. Beşiktaş'ta, İstanbul'da Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geride bıraktığımız cumartesi günü saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde malumunuz uygunsuz olan ve uygunsuz şeyler yapan çift çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. O sırada çift kendisini uyaranlara da tepki göstermişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan soruşturma başlatılmış. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. polis tarafından gözaltına alınmış. Ve biz bu arkadaşlara şimdi yavrum verecek olduğumuz cezayı bulmuşuz. Demişiz ki Zeynep S.'ye ve Ahmet E. nokta K hakkında karar şu. Biz size ev hapsi veriyoruz demişiz ya. Yavrum bunlar zaten bir şey söyleyeyim. Yani ceza mı verdik, ödül mü verdik bu arkadaşlara? Zaten aynı evde kalıyorlarsa bunlar için abi hakikaten ödül gibi bir şey yani. Belki de buradaki amaç şey olabilir. Hani ev hapsi veriyoruz. Hani buradaki amaç o dışarıda yaptığınız şeyi yavrum bak evde de yapabilirsiniz diye hani bir şey. Herhalde öyle bir ceza vermişiz ya. Ödül gibi ya. Sokakta sevişen çifte canım kardeşim ev hapsi vermişiz ya. Ne güzel bir şey ya. Oy, haberler. Şeyi biliyor musunuz? Dün mü söyledik abi biz bu haberi? İstanbul'da trafiği kesiyor abi. Ve bildiğin abi caddenin ortasında şınav çekiyordu, hatırlıyor musunuz? Evet, İstanbul Sultan Gazi'nin en işlek caddesi olan eski Edirne asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındığı haberi var. Şimdi ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Vallahi doğru bir karar yani, en işlek caddede abi yere uzanmış bildiğin şınav çekiyor. Hiç dünya umurunda değil. Şimdi bu arkadaşın sınır dışı edilebilmesi için işlemleri başlatmışız abi. Sınır dışı ediyoruz yani. Valla eğer bu şınav çeken arkadaşı sınır dışı ediyorsak, sevgili dinleyenler, ben birçok arkadaşı yolun ortasına şınav çekmeye davet ediyorum. Ya. Hadi inşallah diyorsun, ne bileyim ya. Kurban olduklarım, var işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Elbette birazdan geldiğimizde günün konusunda vereceğiz. Olabildiğince relax. Çünkü hala yayındayız. Hala yayındayız abi.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Joker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
4: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Hey, işini daha

0: Radyo.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
7: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım. Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
8: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
9: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
10: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

muydunuz? Artık programı ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Teşekkürler Kleve Kahraman arkadaşlarımız. Bak yine bir haber yollamışlar. Şimdi günün konusunu dostlarımıza vereceğiz. Yavrum, günün konusu şudur. Şimdi, yani sürekli tecrübeden ibaret konuşacağım ama bir konu veriyoruz. Abi benim sevgilim yok ki, abi benim sevgilim yok ki mesajları geliyor. Dolayısıyla yazma oğlum diyorum o zaman, sevgilin yoksa. Hani ilişkilerle alakalı böyle günün konusunu verdiğimizde genelde bu tarz mesajlar geliyordu. Buradan bir soralım bakalım. Hakikaten ben de merak ediyorum ya. Canım kardeşim. Muhtemelen sen de cevaplasana oğlum Arif Güven diyeceksinizdir. Evet. Sevgilisi olmayan arkadaşlar. Baba bu aralar benim sevgilim yok diyenler. Mutlaka bir sebebi vardır. Mutlaka bildiğiniz bir şey vardır. Yavrum neden sevgiliniz yok? Evet abi. Bugün abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşlara söz hakkı verelim. Bir tık böyle memleket gündeminden uzaklaşalım. Babacığım yazın bakayım neden sevgiliniz yok abi? Evet abi. 0530-071-4355. Sevgilisi olanları, evli olanları bir kenara ayırdık. Şu konu ne olursa olsun abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşları bugün bir rahatlatalım abi. Niye yok abi? Benimki belli. Benimki abi çirkinim çünkü yani. Tabii canım. Doğduğumda da çirkinmişim. Ben hep söylüyorum şaka olsun dedi ya. Vallahi. Doğduğumda beni aileme bildiğin ebeler siyah poşet içerisine vermişler. Alın dışarıyordunuz bunun içinde ya. Evet. Bu arkadaşları bir rahatlatalım. Neden sevgiliniz yok abi? Sevgilisi olmayanlar. Evet ya düşüneyim bakayım neden mi benim sevgilim yok deyip yazsınlar abi. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Şimdiden de teşekkür ediyoruz dostlarımıza. Biz bu arada ne yapıyoruz abi? Haberler. Buyurun. Yavrum ikinci el araç piyasasından bahsediliyor. Sıfır araçlara gelen zamlardan bahsediyor gazeteler. Ki ikinci el araç piyasası malumunuz belli. Hani 4 sene önce hayal ettiğin arabayı almana yavrum bakıyorsun daha diyorsun ki daha 14 sene varmış yani. Tabii canım. Fiyatlara bazen abi aracı olanlar mutlaka girip işte benim arabamın piyasası ne oldu acaba ya diye girip bakıyorlardır. Satmak isteyenler bakıyordur. Ya da ne bileyim araba almak isteyenler bakıyordur ama abi fiyatlar uçmuş öyle böyleden bahsetmiyoruz ya. Ben bak ben kendimi biliyorum abi hiç bakmıyorum bile. Çünkü ben realist bir fakirim yani. Tabii canım. Fakirliğimin ve yaşadığım coğrafyanın bilinciyle hiç öyle hayaller falan kurmuyorum açık ve net. Yani, ya ben bu arabayı değiştirsem de ne alsam acaba? Böyle bir abi nereye alıyorsun? Bir fakirim, iki yaşadığım coğrafyanın bilincindeyim yani. Dolayısıyla hayal bile kurmuyorum. Evet abi. Buyurun kurban olduklarım. Benim tezim bu. Diyorum ki havalar ısınınca insanlar abi balkonlara çıkıyorlar, kapının önünde çıkıyorlar. Daha çok böyle dışarıda zaman geçiriyoruz. Ne oluyor? İşte bu sebepten dolayı da lan bu tepedeki UFO değil mi haberleri çok fazla yazın türüyor. Kışın belki geliyor arkadaşlar da kışın evden dışarı çıkmadığımız için görmüyor muyuz? Buyur bak. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 saat boyunca gökyüzünde hareket eden kimine göre insansız hava aracı, kimisine göre balon, kimine göre de UFO olduğu söylenen cismi görenler yavrum jandarmayı aramışız yani demişiz ki evet abi buyur UFO sandıkları cismi jandarmaya ihbar ettiler. Vay diyorsun be baba jandarma ne yapsın ya jandarma gelip uzaylıları durduracak hali yok herhalde biliyorum ya. Ne güzel ama değil mi ya? Seydikemer'in Kayadibi mahallesinde saat 08'de görülen ve saat 11'de 40 kilometre uzaklıktaki Sekki mahallesi semalarında kaybolan cisim 3 saat süreyle izlenmiş. Şaşkınlık yaratmış. Bu Elon Musk'ın uydularından birisidir abi o. Neydi onun ismi? Biliyordum da unuttum şimdi. Neyse. İlçenin kuzey yönünde 3 saatte yaklaşık 40 kilometre kadar hareket ettiği söylenen cisim ilçeye bağlı Güneşli, Yaka, Dere, Bayır ve Sekki mahallelerinde izlenmiş. Ne yapacağını bilemeyen bazı vatandaşlar jandarmayı telefon yağmuruna tutmuşlar. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altında cismin ne olduğu konusunda tartışmalar çıktı. Yavrum Elon Musk'ın şeyidir ya uydularıdır o. Bir kere ben de gördüm çünkü benim evim orada vardı. Dedim oğlum bu lala UFO mu? Sonra dediler ki abi Elon Musk'ın hani neydi adı neydi ya? Star bilmem ne miydi? Neyse geçelim. Jandarmamız da ne yapsın gitmiş yani. Keşke ben oradaki jandarma ekibinden biri olsaydım valla. Hemen selfie yapardım abiciğim. Jandarma ile UFO yakalama keyfi diye paylaşırdım. Haberler. Gençlik kurban olduklarım. Sakın bir yere ayrılmayın.

Selam Arif abi. Trabzon'dan Ahmet ben. Eşim seni dinlememi yasakladı. Sapıtıyorsun diyor. Ama bence kıskanıyor.

0: tüm kremi kahraman arkadaşlarımıza teşekkürler. Yavrum günün konusunu verdik malumunuz. Hangi konuyu verirsen vereyim böyle bir kitle vardı. Abi benim sevgilim yok ki, benim sevgilim yok ki diyen arkadaşlarım dedik ki bir rahatlatalım abicim, bir soralım bakalım. Evlileri böyle bir kenara ayırdık. Ondan sonra dedik ki tamam, sevgilisi olanlar da yazmasın yavrum. Emme sevgilisi olmayanlar söylesin bakalım, neden, düşün. Evet, benim niye sevgilim yok ya diye bir düşün abi dedik. Bak ne güzel diyor ki, evlileri neden ayırıyorsun Arif? Evli olup sevgilisi olmayan mı kaldı yani? Yavrum bunu nasıl... Ses kaydımız var. Canım abim İsrail'den güzel bir ses kaydı yollamış. Ben şimdi şu ses kaydını şimdi yeni dinledim. Bir yere takılmıştım zaten. Benim oraya takılabileceğimi de o anlamış zaten. Vallahi söylüyorum. Bak diyor ki...
1: Arif. İyi yayınlar kurban. Bu konu için ben bir şey söyleyeyim. Aptallıktan diyeyim ben. Gerçi benim oldu birkaç tane ve evliyim de. 3-4 çocuk da var. Elimi öper. Şimdi dersin lan 3 mü 4 mü? 3 veya 4 yani.
0: Bak tam da bir şey söyleyeyim. Tam da buraya takılmıştım biliyor musun? Dedim nasıl ya? 3-4 çocuk ne demek yani? Ya 3'tür ya da 4'tür abi. O da benim oraya takılacağımı anlamış zaten.
1: Olmadan önceki halimiz abi aptallığımızdan birbirimizle böyle utangaçlıktan, en önemlisi de zaman yoktu be kurban, zaman eşek gibi çalışıyorduk.
0: Eyvallah kurban olsun. Buyurunuz, sorduk dostlarımıza, dedik ki yavrum bak. Malumunuz aslan sütü şişesi yollanmış. Bu soruyu diyor bir büyüğe soralım. Evet ya. Neden sevgilim yok ki sorusuna çok böyle hakikaten içi yanmış bir şekilde, çok dramatik bir şekilde mesaj yollayan arkadaşları ben bir akşam benim evde bir sofrada toparlayayım abi. Orada konuşalım geri kalanı. Vallahi söylüyorum. Masa dertten alev alsın abi. Kızlar araba istiyor. Bende sadece bisiklet var. Ondan galiba diyor. Bilmiyorum yavrum. Benim sevgilim yok. Çünkü abi diyor karım var, eşim var yani. Beni kimse beğenmiyor sanırım demiş. Evet ya, sorduk dedik ki arkadaşlara. Bir söyleyin bakalım yani, sevgilim yok abi, sevgilim yok abi diyenler. Buyurun. Neden sevgiliniz yok? Bak kadınlardan uzak yaşamak harika çünkü demiş ya. Çünkü kadınlar istiyor ki seçen taraf onlar olsun. Seçim yapsalar da hep bir başka seçenekleri de olsun istiyorlar. Bilemem, merkezi abi şey yapmayın ya, herkesi genellemeyin yani. Aa bak, insanın kendisini bilmesi kadar güzel bir yerden mi? Ben söyledim, dedim abi çirkin mi yani? Şimdi empati yapıyorum, bilmiyorum yani. Bak bu da çirkin mi abi demiş ya. Benim zamanımdaki kankilerimle yedik içtik sohbet ettik. Evet, kalabalık bir gruptu. Tek bekar benim abi diyor. Benle dalga geçtiler. Hoşlanamıyorum. Uzun zamandır kimseyi sevemiyorum. Aklımda halen çıkartamadığım birisi var demiş ya. Evet. Neden sevgiliniz yok gençlik? Geçim derdiyle boğuşuyoruz. Çok affedersiniz, karı kızı düşünecek halimiz mi kaldı demiş ya. Evet abi. Yok çünkü kimse beni aşka inandıramaz. Ta ki onunla tanışana kadar demiş. Hadi inşallah. İstemediğim için yok abi. Eyvallah canım kardeşim. Önüme gelenle sevgili olmuyorum çünkü. Daha önce sevgilim olmadı ve olmayacak. Eşim olacak, hayat arkadaşım olacak ama diyor sevgilim olmayacak. Yavrum önce bir sevgili olacaksın, ondan sonra olacak. Buyur bak. Dedim ki niye sevgiliniz yok? Abi hava çok sıcak diyor. Dolayısıyla kendimle ilgilenemezken başka biriyle zaten ilgilenememiş ya. Sebebi bu olabilir mi ya? Sevgilim yok. Sebep hava sıcak oğlum yani. Mizacımız biraz farklı. Beni tam anlamıyla tanımayan bir insanın beni sevme şansı yok zaten abi demiş ya. Sevgilim yok çünkü Brezilyalı olsun istiyorum, ondandır abi diyor ya. Brezilyalı vay. Abi neden olmadığını değil de ne zaman olacağını sor. Yavrum nereden bileceksin ne zaman olacağını, bilmiyoruz ki yani. Sevgiye inancım kalmadı abi. Yok canım o kadar da değil. Buyur bak. Neden sevgiliniz yok sorusuna canım kardeşim diyor ki beni sevecek kadar enayişini bulamadım. Güzel. Beni sevecek kadar enayişini bulamadım abi. Serseriliğe alıştık abi, o yüzden yoktur belki. Eyvallah kardeşim, işte soruyoruz. Kafama erişen, kafama yatkın birisini bulamadım. Bu sebepten dolayı yoktur. Eyvallah, kurban olurum. bak. Niye sevgiliniz yok sorusuna direkt şey demiş ya. Instagram'ı aktif olarak kullanmıyorum. Belki de bu sebepten dolayı. Yavrum ben aktif kullanıyorum da ne oluyor? Yani bunun onunla Instagram'da ne alakası var ya? Bakayım, olması için bir nedenimin, bir sebebimin olmaması var abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakacağız, bir dünya mesaj var. Gençlik kurban olduğum, sakın bir yere ayrılmayın.
2: Arif Güven, seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz. Çocuklar sevgilerle.
3: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
4: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi?
5: Arif Güven.

0: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek. Arif Güven Showtime.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitternholz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımı

0: fayda, güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
1: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
7: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
8: Arif abim. Zeburgazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
9: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
10: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
11: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
12: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: buradayız. Mesajlar. Sevgilisi olmayan arkadaşlara sorduk. Dedik babacığım niye sevgiliniz yok, düşündünüz mü? Sevgili mi? O ne demiş ya? O ne ya? Buyur. Çiçeğim diyor ki bir gaflete düşüp evlenmiş olduğum için yok galiba. Evet. Evli olduğum için abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Arif Bey, benzine indirim geldi. Niye söylemiyorsunuz? Geldi mi? Bak yollamış. Ne kadar? Abi ben bu haberi okuyorsa kadar kesin zam gelmiştir zaten de. Dur bakayım. Evet abi. Benzine 97 kuruş indirim. Öncelikle şöyle söyleyelim. Malumunuz çok uzun zamandan beri yavrum bizim memleketimizde indirim kelimesini duymadığımız için ben öncelikle indirim nedir bunu anlatayım size. Şimdi bir hatırlayalım yavrum, hakikaten söylüyorum. Sürekli zam indirim gelince dedik ki yavrum hani bir duvara tosladık dedik, nasıl indirim ya? İndirim neydi la indirim yani, bakayım. Bayağıdan beri konuşmuyorduk çünkü hiç indirim lafı da geçmedi. Sevgili dinleyenler, indirim şudur: bir malın bir hizmetin fiyatında yapılan indirme değer düşümüdür. Hatırladınız mı indirim? Evet, şimdi oldu diyorsunuz da. Bir zamanlar okuyorduk böyle hani. Ona indirim geldi, bu da indirim geldi diye. Şimdi unuttuğumuz için ben indirim nedir önce onu anlatayım istedim size. Evet abi. Dolayısıyla ne yapalım abi? Benzine 97 kuruş indirim. Ver mehteri oğlum. Vallahi kutlayalım abicim, kutlayalım. 97 ya, bu hep kaşık ve kepçe durumu oluyor yani, ondan korkuyorum ben çünkü indirim gelince diyorsun ki yarın kesin 2 TL zam gelir herhalde, bilmiyorum yani. Neyse dur, biz zaten günün konusunu bu sebepten dolayı veriyoruz yavrum, biraz böyle bir gündemden uzaklaşalım. Niye sevgilim yok? Bir çabam yok abi. Evet, asıl soru neden çabalamadığım, bunun cevabını öğrenmeye de çabalamıyorum demiş ya. Hevesim kalmadı diyenler var. Buyur. Şansıma edeyim diyenler var. Şansıma edeyim. O yüzden yok. La abi diyor, hayat bir kere olsun bir insanın yüzüne gülmez mi ya? Yavrum inşallah bundan sonra güler. Ne diyeyim yani? Kimsenin uzun süreli ilişkiye tahammülün olmaması, her hep diyor günübirlik ilişkiler. Yok canım ya. Herkes abi, herkesi kendiniz gibi düşünmeyin yavrum ya. Birini köpekler gibi sevmeyi çok istiyorum. Sanırım problem o birinin henüz denk gelmemiş olması. Hadi inşallah en kısa sürede çıkar yolunuza. Ne diyeyim? Abi belki doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanda bir türlü karşılaşamadığımız için belki diyor sadece sevilmeye değer olmamaktan, kim bilir demiş ya. Bak biri demiş ki ya sonunda hani böyle internette yazışırken bir küfür dili vardır ya, üç harfli yazıyoruz ya. Sonuna o üç harfi de eklemiş canım kardeşim. Tabii ki de yayında okuyamayacağız ama dur bakayım neredeydi ya. Çok mesaj diyor ki abi gözümüzün önündeki mesajı kaybettik. Şurada duruyordu işte ya. Sayfa yenileniyor. Yeni mesajlar geliyor abi. Ben evliyim abi. Sebebi belli. Bu yüzden sevgilim yok diyor ya. Ama bekar insanları artık sevgili yapmak ve zaman harcamalarını da çok da demiş doğru bulmuyorum yani. Eyvallah kardeşim. Baba. Çünkü antrenörler maça çıkmaz abi. Eyvallah. Kadınların beklentisi çok yüksek abi. Bilmiyoruz yavrum. Olmuyor bir şekilde demiş. Bak kendini bilenler de var. Çirkin mi abi? Öyle böyle değil demiş ya. Öyle böyle değil. Bu ne? Tanıdıktan sonra her yaşımda aşık olduğum bir adam sevdim. Sonra o değişti. Ben değiştim. Şimdi ise hatırlamıyorum bile demiş. Anlamadım ben. Aşık olmadığım birini hayatıma alıp da her şeyi berbat etmek istemiyorum. Yeterli sevgi verebileceğim birisini bulmak çok zor abi. Buyur. Karşıma çıkan insanların beklentileri çok farklı demiş. Buyur. Bu da güzelmiş ya. Dedim ki arkadaşım, sevgili dostum, niye sevgiliniz yok? Bak cevaba bak abi. Sevgili olmak istediğim kızın sevgilisi var çünkü diyor. Dipnot demiş ki ayrılırsa bakacağız yani. Güzelmiş. Teşekkürler dostlar, teşekkürler. Şimdi minicik bir ara vermek durumundayım. Aradan sonra yeniden buradayım. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Bayanlar, baylar.

0: Çok enteresan. Evli olanlar sevgilim yok diyor. Eşleri en güzel sevgili değil mi? White ve güzelmiş ya. Vallahi söylüyorum, helal olsun. Buyurun canım abim. Ses kaydım var. Ver bakayım bir.
1: Cancer. Sevgili için sevgiyle olur. Kalple olur. Kendine hakaret etme. Güzellikle olmaz bu işler.
0: Eyvallah. Son artık şöyle bir mesajları toparlıyoruz. Neden sevgilim yok ki? Sevgili olmak istediğim kızın sevgilisi. Bunu yolladık yavrum, yani okuduk, teşekkürler. Ben bir kez vuruldum abi ve bir daha da kalkamadım demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Birini beğen, tanı, sev, güven, alış. Şöyle diyor, 4-5 ay. 4-5 aydan başlamalı bir şeylere lazım. Anlamadım. Sevgilim yok abi. Çünkü diyor kolay kurulumu yok. Uğraşacaksın edeceksin bir sürü iş demiş. Geçelim. Buyur. Sevgilim yok. Çünkü CHP'nin iktidar olmasını bekliyorum. Çünkü takdirimi bu yönde kullandım abi. Eyvallah canım kardeşim. Güzel soru. Bendeki cevabı şu. Ahlak arıyorum. İnsanları kıskanmayan, kendi dünyası olan, her önüne gelenle birlikte olmayan diyelim ve bunu marifet saymayan, arabasının markasına göre insan ayırmayan, takipçi kasmayan, zeka sahibi birisini arıyorum. Var mı? Ben demiş hiç görmedim. İnşallah bulursun. Etkilemeye çalışınca olmuyor abi. Evet. Sevgilim yok çünkü benim beğendiğim kişinin umurunda bile değilim demiş. Bilemeyeceğim. Çok zor beğeniyorum. Kimseyle sırf sevgili olsun aman diye ilişkiye girmiyorum. Aşk, sevgi benim için çok önemli. Evet. Bir kadının yalnızlığı kendi kusursuzluğundandır Arif Güven. Eyvallah. Buyur. Sevgilim yok. Sebep? Ruh hastası olduğum için abi yazmış ya. Ruh hastası olduğum için sevgilim yok. İyi güzel. Sanırım yalnızlığım lüksüne biraz fazla alıştım abi. Evet ya, ben de düşündüm. Sevgilim yok. Demek ki beni bir türlü sevemiyorlar demiş. Hakları var mı? Var. Çünkü ben hayatımda hiç kimseyi sevmemiştim zaten. Bu oğlum şey değil mi ya? Şiir değil miydi? Böyle bir şiir hatırlıyorum ben. Oradan mı cevap verdin? Sebahattin Ali şiir değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse geçelim. Çünkü kendi hayatımı daha düzene sokmuş değilim. Kendime verdiğim sözleri bile tutmakta zorlanıyorum. Herhangi bir arayış içinde olmamam da bu sebepten dolayı abi. Eyvallah. Kimseyle uğraşamayacağım abi, kaprisini çekemeyeceğim yazmış ya. Kendime zor katlanıyorum diyenler var. İşte sorduk. Dediğimiz gibi abi, günün konusu ne olursa olsun abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşları bugün dedik bir rahatlatalım abi. Armudun süpü, üzümün çöpü falan demiş ya. Aşk beni hak etmiyor abi. Çünkü bana iyi gelmiyor. Yürütmeyi beceremiyorum. İyi güzel. Bir şehre daha küsmeye mecalim yok. Vay. Bak sevgilim yok. Sebep? Çünkü diyor olursa kocam üzülür. Kendisiyle evliyim. İyi güzel. Vay. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor abi. Eyvallah, kurban olduğum. Sevilecek insan değilim. Yazanlar da var abi. Hakikaten aynen öyle yazmış. Sevilecek insan değilim. Sevebileceğim birine de yıllardır denk gelmiyorum. Çünkü sevgili aptallaştırıyor abi. Acı veriyor. Eninde sonunda bu oluyor benden. Kötü deneyimler yüzünden her ilişki kötüye gidecek şeklinde abi şey yapmamak lazım diyor. Bak ben evliyim ve çok mutluyum. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah yavrum. Bak Serdar yollamış abi, kısa ve net diyor ki abi bahane aramaya gerek yok. Çirkinim yani. Hevesim kalmadı. Sevgilim yok çünkü karım izin vermiyor demiş ya. Olması gerekiyor mu abi? Böyle bir şart mı var? Yok yavrum ya. Sadece hadi dedik ki bu sevgilim yok ya abi diyen arkadaşlara bir soralım bakalım. O yüzden. Birisini seviyorum ve onun da beni sevmesini bekliyorum. Hadi inşallah karşılıklı olunca güzel abi. Üşeniyorum diyenler var ya. Tabii canım. Üşeniyorum başlangıç aşamasına. Kadınlar tehlikeli abi. Abi herkes için böyle genelleme yapmayınız. Tipsizlik sendromu var bende diyor ya. Yaşına erdik. Eğitim, sınavlar, iş, güç derken bu noktadayız. Bu saatten sonra da ne olur bilinmez abi. Cezbedici bir yönüm olmadığı için sevgilim yok yazmış ya. Kendimi seviyorum diye galiba. Sevgilim yok abi. Frekans tutmuyor, olmuyor, yürümüyor. Evet. Bak net param yok abi demiş ya. Eleştiri olsun vesaire diye değil, gerçekten diyor. Evden çıksam tekenin önünden dönecek kadar paramanca var. Bir tek sigara alıp eve dönebilirim diyor. Canım istemiyor diyenler de var. Velhasıl böyle kurban olduklarım, çok çok teşekkürler. Şimdi mesaj yollayan arkadaşlarımız, daha da okunmayan, şu anda 74 adet mesajımız varmış yavrum. Emmi İbrahim abimiz de malumunuz, biliyorsunuz. Abi konu ne olursa olsun Nazlı'ya bağlıyor. Çünkü çok seviyor. Şimdi niye sevgiliniz yok konusunda, benim var. Direkt öyle yazmış abi. Gülücük, gülücük, gülücük. Evet biliyoruz. Cümle alem biliyor abi. Ne yapıyoruz öyle mi? Birazdan bir F5 yapacağız. Yazıyor, yazıyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Kuzey

0: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey! İşini daha fazla...

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
5: Arif Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
11: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem. Yutkunmuşum uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billahi gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin ha.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları

sırrı katmış kucağım. Şansımın gözü kör, topal bacan. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Mağaza ayrı de.

0: Ert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle...

0: sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve

0: Zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: yokum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
9: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
10: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Radyo merhaba. Reklamlar son.

yalnızlık açmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım gönlümü.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Mer-

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem. Yutku.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
9: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Radyo merhaba, reklamlar son.

Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülür.

live.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken...

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Steindam 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alfa

0: Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.